Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid, öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın,
doğrulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum,
sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası.

senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya Zahir, ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya Vali, ya Vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle, dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Müteal, ya Müteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahını aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki, günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki, kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum. Kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir, mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir, hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir, isyanda da itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir, sustuğumda da konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir, hayatımda da ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım, başka kapı yok ki çalayım, yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez, ihsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor, kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor, dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in, İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni.
0: Ya Nafi, ya Nafi.
1: Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok, bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok, bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur, sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim, seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana, yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya Varis, ya Variz, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle. Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın. Pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
2: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
1: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
2: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
1: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
2: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
1: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
2: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
1: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulların yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Yaman'a devlet yönetimi koalisyonu toplantısında Amerika yaptırımlarının olası sonuçlarına karşı uyarıda bulunarak reformla yolsuzlukla mücadeleye desteği yinelendi. Başbakan Al-Zeydi, Amerika'nın Irak maslahatı güzarı Stephen Fagan'le bölgedeki durumu ve gerilimlerin diyalog ve diplomatik yollarla azaltılmasının önemini görüştü. Başbakan Zeydi ve Ulusal Hikme Hareketi Başkanı Ammar el-Hekim, siyasi tutumların birleştirilmesi ve kabinenin tamamlanması konusuna vurgu yaptı. Parlamento yeni bir milletvekilinin anayasal yeminini etmesi ve ilaç fiyatlandırması ile ilgili uzman bir parlamento komisyonunun kurulmasının ardından oturumunu tamamladı. Merkez Bankası Başkanı Nezar Nasır, bankaya yönelik uluslararası güveninin çok yüksek olduğunu belirterek, dolar dışındaki para birimleriyle işlem yapmasına izin verilen 7 bankanın yakında faaliyete başlayabileceğini açıkladı. Merkez Bankası tedavüle çıkarılan para arzının 107 trilyon dinara ulaştığını, piyasalarda dolaşan miktarınsa yaklaşık 40 trilyon dinar olduğunu belirtti. Maliye Bakanı Falih Sarı, denetimlerin sıkılaştırılması, yolsuzlukla mücadele ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması talimatını verdi. Petrol Bakanı Basme Libadi, petrol ihracat kapasitesinin günlük 3 milyon varilin üzerine çıkarıldığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılı öncesinde personel dağılımı ve kadro açıklarının kapatılmasına ilişkin kararlar aldı. Seçim Komiserliği gelecek seçimlerde ulusal kimlik kartının kullanımına yönelik test ve simülasyon gerçekleştirmek üzere personel bilgilerini teslim aldı. Başkomutan Ofisi Müdürü Korgeneral Eşimeri, sınır güvenliği, ortak tatbikat ve istihbarat çalışmaları güçlendirilmeli açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı, aranan kişilerin daha hızlı yakalanması ve suçluların ortaya çıkarılması için modern teknolojilerle akıllı bir güvenlik sistemi kurulmasını öngören planı açıkladı. Sınır Muhafızları Komutanlığı, bir grup Suriyelinin Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki iddiaları yalanlandı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Basim El-Bedri, siber suçların azaltılması için önleyici ve proaktif tedbirlerin güçlendirilmesi talimatını verdi. Federal Dürüstlük Kurulu, geçen Ağustos ayında üst düzey kamu görevlileri hakkında 27 yakalama ve ifadeye çağırma kararı çıkarıldığını açıkladı. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti çevresiyle Arap Salim beldesini hedef aldı. Lübnan Meclis Başkanı Berri, İsrail'in ateşkes formüllerinin hiçbirine uymadığını ve anlaşmayla mutabakatlardan kaçtığını belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, ülkesinin çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırının güçlü ve hızlı bir karşılıkla karşılanacağını söyledi. İran devrim muhafızları, ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde bir silah ve mühimmat sevkiyatına el koydu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان أغا يشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي حذر من تداعيات العقوبات الأمريكية وجدد دعمه للإصلاح ومكافحة الفساد. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يستقبل القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق ستيفن باجن، ويؤكدان أهمية اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لخفض التوتر بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يستقبل السفير التركي في العراق نالبرا إينان، ويؤكد أهمية الارتقاء بالعلاقات العراقية التركية إلى مستويات أوسع من التعاون في ضوء النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها زيارته إلى أنقرة نهاية تموز الماضي. رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: dedey oyaman, yeri oyaman, oyaman gözümün karası beni dilhun edecekti.
1: Efendim günaydın sevgili dinleyenlerimiz, yeni bir sabaha birlikte merhaba diyoruz. Umarım bugün gözlerinizi güzel bir güne, güzel bir enerjiyle açmışsınızdır. Ben Merve, sizinle birlikteyim. Kahvenizi aldıysanız, çayınız hazırsa şimdi biraz müzik, biraz sohbet, biraz da günün güzel detayları için doğru yerdesiniz. Efendim Facebook üzerinden şu anda yayındayım. Oradan da bizleri izleyebilirsiniz.

iki güzel maniyle isterdim ki bugüne merhaba diyağın. Efendim, Türkmen FM'e 90.1 frekansına hoş geldiniz. Sesimizin ulaştığı dünyanın dört bir yanına. Her yere, herkese diyoruz ki hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkmeneli, günaydın gurbetçiler. 7'den 70'e herkes. Bugün bizleri neler bekliyor, hangi şarkılar bizlere eşlik edecek, kimlerin sesi telefonlarımızda olacak diyorsanız, hazırsanız başlayalım efendim. Merve ile günaydın başlıyor. Facebook üzerinden şu anda canlı yayındayım. Eğer siz de benimle birlikte Facebook üzerinden iletişim kurmak isterseniz buyurun efendim, beklerim. İlk mesajımız geldi Mumin'den. Günaydın Türkmeneli, günaydın Merve abla ve günaydın Türkmen FM radyosu demiş. Güzel bir mavi kalpte bırakmış. Günaydınlar Mumin, enerjine hayranım doğrusu. İyi ki geldin.

Ahmet Tuzu varsa sabah güzeldir ya. Telafer, şirin telafer, güzel telafer, lehçesi güzel telafer. Efendim, saygı selamlarımızı iletiyoruz. O kimler gelmiş sevgili meslektaşım? Bazı arkadaşlar için bu cümleyi, bu kelimeyi kullandığımda çok onur duyuyorum. Sevgili meslektaşım, Mumin Mehmet gelmiş efendim. Türkmenel Televizyonu Erbil muhabirimiz kendisi. Telafer, yakın zamanda onda program planları var. Buradan küçük bir sürprizini bozmadan söyleyelim. Çok iyi bir sunucudur kendisi efendim. Bugün böyle müminlerle başladık. Hayır olsun sabahlara. Diyor ki sabah şerifleriniz hayırlı olsun efendim. Erbil'den selamlar. Erbil'e sevgiler, saygılar efendim. Avcılar marar arar dağında. Çok güzel bir mesaj okumak istiyorum. Teşekkürler. Siz de iyi ki geldiniz evimize, arabamıza, yanımıza. İyi ki varsınız. Serin

şimdi birbirinden güzel şarkılar hazırladım, konular, telefon bağlantımız, her şey var. Ama önce ne yapıyoruz? Uykudan böyle hala uyanamamışlar var ya, onları uyandırmak için şöyle şarkılarla enerji dolu başlıyoruz. Daha sonra konularımıza geçeceğiz efendim. Seviyorsunuz Merve Hanım, hemen konulara geçmeyin. Şarkıları biraz bol olsun. Biz kendimize gelince konuları pür dikkat dinleyebilelim diyorsunuz. Buyurun efendim, sizi kırmak olmaz. Çok tatlı bir şarkı. Şu anda sosyal medyada viral.

Çok tatlı değil mi? Neden Azeri müziği bu kadar tatlı? Kelimeleri çok tatlı ya. Böyle hani sabah kalkarsın, enerjin yerinde değil, yüzünde bir tebessüm oluşturacak bir şarkı ararsın ya. Tam ondan işte. Sosyal medyada gerçekten viral olmasının kesinlikle katılıyorum. Çünkü çok tatlı ya. Beğendim. Aşık adama birce işaret etsin. Telefon numaralarımızı hatırlatmak isterim. 0770 131 34 61 numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Yasir Samancı gelmiş. Günaydın, günaydınlar Yasir. Hoş geldin, sefalar getirdin. Zeki Müren şarkısı istiyorum. Hay hay. Nereden yazıyorsun bize bu arada? Ve nereden dinliyorsun şu anda?

0: gelmir sana kıl. Belki de ben naz edirem, ne güzel. Kerkük'ten yazıyormuş bizlere. Selam olsun Yasir. Hemen ekleyeceğim şarkını, merak ettim ama birkaç şarkı sonra, tamam mı? Aslı sen de hoş geldin. Şimdi aslında sabah bu şarkıyla başlayacaktım. Sonra dedim ki hani bir ayağında dal şal var, güzel manimiz var iken. Hayır, ilk önce öncelik onun olacak. Ama şimdi playlistimde biraz yine eskilere gidelim.
1: Ben de bu

0: Rica ederim. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizi arayabilirsiniz. Selsüz'ü de eşi darık. Güzel bir sohbet muhabbet diye darık. Günaydınlar, Merve Sultan demiş. Aslı Çakmak için hoş geldin Aslı'cığım. Bu arada efendim, biraz sonra çok kıymetli bir misafirim olacak. Kendisini arayacağız. Yunus Tütüncü bugün programımızda efendim misafir olacak. Telefon bağlantısıyla kendisiyle güzel dakikalar geçireceğiz inşallah.
1: Ferhat'ın dağları delen sabrı olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa.
0: Demiş ki güzel bir şarkı rica etsem, hay hay, geçmiş olsun abla. Evet, alerji dönemindeyiz ve ne yazık ki sesim bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Sonbaharda mücadele edemediğim, hayata mücadele edemediğim tek şey alerji.

sen, olmasan canım. Ah bu hayat çekilmez. Kime söylüyorsunuz bunu en çok? Annenize mi, babanıza mı, eşinize mi? Mumin Mehmet demiş ki sabaha senin canlı yayınınla başlamak günümüze enerji katıyor ablam. Çok teşekkür ederim. Sesim konusunda emin miyiz? Hani Mumin ne dersin? Mumin'le biz çok güzel programlara imza atmıştık efendim. Çok iyi bir kameramandır aynı zamanda. Çok nazımı çekmiştir ya. Bir de bir günaydın der. Mumin arasana dinleyicilerimize sesini dinlesin. Eğer müsaitsen bir günaydın diyebilir misin? O enerjide misin şu anda? Telefon numaramız ekranda, WhatsApp'tan telefon edebilirsin. Bu arada hemen Yasir arkadaşımızı bekletmek istemiyorum. Bir şarkı istemişti bizlerden. Zeki Müren'in bir şarkısını. Aa, Türk sineması gibi oldu. Bence bu arada hava durumunu hafiflete hafiflete söylemiş olayım. Çünkü birkaç gündür biraz sıcak. Bir anda sıcaklıklar yükseldi. Efendim başkent Bağdat şu anda 36 derece. İlerleyen saatlerde 41 dereceye kadar sıcaklık yükselecekmiş. 37 dereceyle çoğunlukla güneşli bir Kerkük sabahına merhaba demişiz. İlerleyen saatlerde 40 dereceye kadar yükselecekmiş. Musul 33 dereceyle günü başlatmış. İlerleyen saatlerde 40 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Telafer çoğunlukla güneşli, 32 dereceyle güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 38 dereceye kadar yükselecekmiş. Erbil ise güneşli bir güne merhaba demiş. 36 dereceyle ilerleyen saatlerde 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Diğer taraftan da Selahattin vilayeti 37 dereceyle güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 41 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Madem

0: yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangın.
1: Şarkının adını belirtmemiştin Yasir, borcum olsun sana. Yarın vereyim, ne dersin?

0: bırakıp geçtin.
1: Yasir kardeşimiz başka bir şarkısını istemiş. Şarkı adını belirtmemiştin önceden. Ben de bu şarkını seçtim ama sana borcum olsun. Yarın mutlaka sorma ne haldeyim şarkısını senin için vereceğim ya da ilerleyen saatlerde. Evet efendim, bugün şimdi bir soruyla programımızı başlatmak istiyorum. Misafirimizi yavaş yavaş alacağım çünkü yakın oldu saatimiz. Şimdi bugün hepimizin hayatına bir kez bile gelse bir şey gelmiştir. Bu da nedir? Yanlış mesaj. Evet. Hiç yanlış kişiye yanlış mesajı attınız mı? Mesela en son iş yerindeki grupla konuşuyorsunuz. Yanlışlıkla arkadaşınıza, eşinize ya da bir akrabanıza atacağınız mesajı attınız mı? Yanlışlıkla yanlış birine mesaj attınız mı? Lütfen başınıza gelen komik veya fena bir mesaj varsa hikayesini hemen anlatın. Birlikte bunu konuşalım efendim.

0: akışı var.
1: Şimdi Gülden ve Aysun Öztekin. Şimdi Aysun Hanım'la bir yayın bağlantımız olacak gelecek günlerde. Sese bakın ya.

0: Telefon bağlantımız var. Mumin telefon etmiş. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydınlar efendim. Nasılsınız?
0: Biz iyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor?
1: Çok teşekkür.
0: Alo. Sanırım internetinde bir sıkıntı mı yaşandı Mumin? Şimdi duyuyorum seni. Evet.
1: Evet. Güne sizi sensizden başlamak gerçekten başka bir duygudu.
0: Aynı şekilde.
1: Bu güzel program için teşekkür ederek.
0: Rica ederim.
1: Erbil'den selamlar. Cevap olarak o sorunuza şöyle cevap verebilirim.
0: Evet.
1: bir gün çalıştığımız yerde, çalıştığımız yerin grubuna daha doğrusu.
0: Evet.
1: Çok yanlış, sabahın köründe çok yanlış bir mesaj atmış idim ben. O da üzerime patlamış idi.
0: Evet, öyle bir komik an yaşadık. Ben şahidim şahsen.
1: Evet.
0: Bak, unutmuştum ama teşekkür ederim. Mumin, sen bunu yani desen ki iş yeri grubumla böyle bir yanlışlık yaşadım. Doğrudu.
1: Yaşadım.
0: Detay vermeyeyim, aramızda kalsın efendim. Gerçekten öyle olmuştu. Ama biz grup olarak, yani iş yerindeki grubumuz olarak, herkes bunu bir ay, iki ay falan Mumin'e böyle, biz diğer ya şarj satarız, o şekilde şarj satıyorlardı. Ama çok masum bir mesajdı ya. Mumin, bu arada Erbil'den yakın zamanda sana bağlanmayı düşünüyoruz. Ara sıra haberleri bizimle paylaş, ortamı paylaş. Mumin, aramışken sorayım. Bugün Kerkük'te biraz hava durumu böyle soluk. Yani güneş varla yok arası. Hafif serin. Erbil serinledi mi?
1: Erbil geçmiş günlere göre daha fazla biraz serinledi. Ama dün gece saat 10 civarı, 11 civarı şimşek çarpmaya başladı. Saat 1 civarında da hafiften yağmur oldu.
0: Ne güzel.
1: Evet. Ama şu anda açık bir hava görüyorum. Şu anda yoldayım. Açık ve güneşli bir hava görüyorum. Ve hava durumu da biraz açıkçası sıcak, terletiyor.
0: Haklısın. Burada da aynı şekilde.
1: Biraz rüzgar var.
0: Tamam, teşekkür ederim hava durumunu aktardığın için ve güzel telefonun için, samimiyetin için. İyi ki varsın Mumin. Kendine çok iyi bak.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Çok teşekkürler.
1: Hoşça kalın.
0: Evet bir tanem. Evet arkadaşlar, çok böyle tatlı bir kardeşimiz kendisi. Şimdi bir arkadaşımız da demiş ki, ben de o mesajı okurken yanlışlık yaptım. Diyor ki, ben öğretmenime yanlışlıkla eşime yollayacağım mesajı mı yolladım? Ha, üniversitede. Tamam, diyor ki bir tanem yazmıştım yanlışlıkla. Ama hemen aynı zamanda sildim. Öğretmenim görmedi. Şimdi evet, bu gerçekten zormuş. Şimdi ne yapalım? Yavaş yavaş güzel şarkılarımızı dinliyoruz. Bugün dedik ki efendim, bir telefon bağlantımız var. Çok özel bir isim. Birazdan kendisine alo diyeceğiz. Sohbet muhabbet edeceğiz. Kendisinden, kendi kaleminden, Horyatlar İstiyadağı özünden. Ama ben ilk önce sizler için şöyle bir şey yapayım. Şimdi bugünkü ilginç bilgiler arasında, aslında bunu ilginç bilgiler kategorisine de koyabilirim, bir şey sormak istiyorum size. Hiç evden çıktığınız, kapını kilitlediniz, biraz gittiniz, uzaklaştınız, eğer arabayla, eğerken yani ayakla evden uzaklaştınız, bir anda aklınıza, ütünü çıkartmadım, ocağı söndürmedim, elektriği kapatmadım gibi sorular oluşuyor mu sizde? Yani gerçekten sonradan hatırlayıp tedirgin olup eve dönürsünüz bu konuda.

Aslında bunun bir bilimsel açıklaması varmış efendim. Bilimsel açıklaması şöyle diyor. Gün içinde yaptığımız bazı işler var. Mesela ne bileyim ocağı kapatmak gibi, yakmak gibi ya da bir dolabın giyindikten sonra kıyafet dolabının kapısını kapatmak gibi, evin herhangi bir kapısını kapatmak gibi. Yani gün içerisinde aslında diyor ki bilimsel olarak biz bu işlerin hepsini otomatikman yapıyoruz ve beynimiz artık bu görevler, bu aktiviteler rutin olduğu için ona dikkat vermiyor. Aklımız başka bir yerde olsa da birkaç dakika sonra beynimiz şöyle diyor. Aa, bir dakika, yaptın mı onu? Aslında yaptığımız şeyi unutuyoruz. Neden? Bilimsel olarak buna diyor ki çünkü biz o an dikkat vermiyoruz efendim. Yaptığımız işe dikkat vermiyoruz. Çünkü bu işler hayatımızda rutinleşmiş durumda. Bilimsel açıklaması da böyleydi bunun. Şimdi güzel bir mesaj geldi. En son konuştuğumuzda Chicago'da yaşıyordum. İshak Bey, yanlış hatırlıyorsam da düzeltin lütfen. Herkese iyi geceler aslında bir selam verip geçmek istedim. İshak Bey ile saat farkı olduğu için onlar da iyi geceler, biz de günaydın efendim. Diyor ki aslında selam verip geçmek istedim ama ben bu Zeki Müren şarkısını okudum, Kora'da okudum sık sık. Ben bunu Hüseyin Kemalzade ile okurum. O yüzden bu şarkının bitmesini bekledim. Yarın erken uyanmam lazım Merve Hanım ya da First Lady. En kötü gününüz böyle olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Güzel mesaj yazmış. Şey Yasir'dir ki mene çok olupta. Yanlış mesaj atmak çok olupta, yoksa evden çıkan da, yani arabadan enen da herhangi bir şeyi unudusa. Beyefendiler de çoklu sayranı kilitleri ya da kilitli emri bunu unudurlar bilirsiniz. Ben çok dikkat ettim. Şimdi ev hanımları genelde neyi unutuyorlar? Bilimsel açıklamadan konuşuyoruz şimdi. Ev hanımları yemeği ateşlendirdim ya da buzdolabını işlettim mesela. Ama beyefendilerde de tam tersi olurmuş. Arabayla ilgili daha çok sorunlar oluyormuş. Ve bu bilimsel açıklamamıza bir artı olarak da sosyal medyada efendim en çok hanımların unuttuğu şeyler nelerdir başlığı altında bir araştırma yapılmıştı. Bunlardan bir tanesi telefon. Hanımlar öyle mi? Telefonu koyduğunuz yeri unutuyor musunuz? Ben şahsen bazen yanıma almayı unutuyorum. İşim olmadığında telefonla aramda bağ yok. Ha, Yasir Samancı diyor ki evet, evden çıkarken yaşıyorum bunu. Yasir, işte doktorlar nedir? Der ki rutinleşip bu davranışlar. Gün içinde o kadar çok evdesen ki beynin ona dikkat vermir. O yüzden yani bu aslında bilimsel bir şeydi. Hepimizin başına gelir. Ama fark etmir sadece.

0: mendili, al mendili.
1: Şöyle bir geçiş yapmak istedim. Aklımda bir geçiş vardı, olmadı.
0: Sal

Evet, bugün dedik ki sevgili Yunus Tütüncü'yü programımıza misafir edeceğiz, ağırlayacağız, konuk edeceğiz kendisini. Şimdi kendisine ulaştığım an itibariyle bağlantımız başlayacak. Bu arada canım gelmiş DJ Gülcan Muhammed. Günaydın, hayırlı sabahlar dilerim. Rabbim sağlık, huzur, mutluluk nasip etsin. Cümleten demiş, amin efendim.

diri ki abla horyat falan dese rahat ol, ben sana yazacağım buradan horyatlara cevap. Eyvallah. Ama bir şey var, şimdi karşımdaki o kadar profesyonel ki, hani ona nasıl cevap vereyim?

0: Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ne yapalım dedik. Şöyle güzel mesajlar hazır gelmeye başlamışken, ben de izninizle bugün dedik ki çok kıymetli bir misafirimiz var, bizi kırmadın. Aslında ona biliyor musunuz ne diyoruz? Biz genelde sevenler olarak kendisine imparator lakabıyla sesleniriz. Kalemi güçlü, sesi güçlü, sözü özü çok iyi bir sanatçımız, çok kıymetli bir sanatçımız. İzninizle kendisine bir alo diyelim efendim, günaydın diyelim ve o güzel sesini dinleyelim. Alo.
1: Günaydınlar, sabah khair.
0: Günaydınlar, hoş geldiniz üstadım, nasılsınız?
1: Sağ olun, iyi Allah'a şükür, sizlerle sahvalınız.
0: Elhamdülillah, sağ sözü içtik, çok daha iyi olduk.
1: Sağ olasın, memnun oldum.
0: Efendim, sevgili dinleyicilerimize hemen belirtmek isterim. Yunus Tütüncü deyince bilirsiniz ki gövlü çok genişti, kimseni kırmak istemez. Geceleri canlı yayın yapıyor, canlı müziği var sürekli. Yine de bu yoğunlukta bizi kırmadı. Sabah bize özel ve sizlere özel. Dedi ki hayır, bağlanırım, dinleyenlerimi kırmayayım. Bunu da belirtmek isterim. Allah razı olsun sizden, çok teşekkür ederiz.
1: Başım gözüm üzerine demek. Bu acırdı hizmetteyim.
0: Hizmet bizden de. Estağfurullah. Estağfurullah. Efendim ben hemen sorum. Heyecanla hepimizin merak ettiği bir şey var. Yeni günlerde yeni çalışmalar, rüzgarları yoksa yok?
1: Tabii bir yeni çalışmalarım bir mani yaptım. O Deli Dacilim. Bir ondan sonra bir beste yaptım. Aktarasız. Ondan sonra bir ayrı bir beste yaptım, küsmüşüm. Ondan sonra bir beste yaptım. Nana Nana Hasrat'ı, bu 2026'nın da bu besteler.
0: Evet.
1: Onun yanında iki kitap bastım. Bir kitap, bir kitabın adı Aynam Duhuryat. O üçüncü kitabım 300'lü dünyam. İşte bildiğiniz gibi asla asla işte faaliyetlerimizi yaparım yani, bu
0: evet,
1: kadar olur.
0: Evet, evet. Kesinlikle hiç durmağımız yoktu, ben bunu

0: basmağa yaramızdan inşallah.
1: İnşallah. Tabii ki bunlar yazılı, sonradan içinden seyitli. Tabii kitap yazmak da bir mani yazmak zahmet kadar çok zordu. Çok zahmetti.
0: Çok zahmet. Çok zahmet.
1: Peki son iki kitabımızda bütün kaleme aldığımız şiir ya da horiyatlar tamamı size aitti.
0: Hepsi benim. Hepsi özümün.
1: Peki.
0: Özümün.
1: Yunus Bey, indi bir dinleyicilerimiz böyle heyecanlandı. Bu arada güzel mesajlar geldi. Ben de haz edirəm. Diller Yunus Bey'e çok salamlarımızı ilet. Hürmetlerimizi ilet. Onu çok sevirik. Lütfen sele özüne. Mendirəm efendim, vacibim de. Çok heyecanlıdılar. Şu anda WhatsApp'tan çok güzel mesajlar geldi programımıza.
0: Selamlar hepsilerine.
1: Allah razı olsun. Yunus Bey, ben biliyorum sabah sizden birkaç ricam olursa, eğer mümkün ise birkaç kendi kaleminizden olan horiyat veya şiirlerden birkaç tane istirgına cüzane eğer müsait olursanız.
0: Başımız ana. Dribul açtı. Dost yanında bul açtı. Gammende haddin açtı. Yemağıma bulaştı. Diriye dağıt. Ya dağıt. Dostum verme. Ya dağıt. Cevlim koydum elva. Yan az özün. Ya da at. Bir gün gözü sutalar, bir gün gözü. Bir ömür hasta düştüm görenden bir gün gözü. Can azasız. Bilmirəm can əzəsiz. Yer küsəli bu cevlim, yas tutub can əzəsiz. Yan yarısan, yarasav yan yarısan. Bilmirəm bu cevlimdə sən yarsan, yan yarısan. On elden bir el sudu, on elden. On elden bir el sudu, on elden. Yer mənim ölümüme imza attı, on elden. Mən də sənəm, sən sənəm, mən də sənəm. Dostu yolda bıraq, yardım çağırdı çağır, yardım çağırdı. Yalanı oxumayım, tuttum yardım çağırdı. Aklı xəstə bıraxım, aklı xəstə. Nə yapsa o faydası yox, ələm var aklı xəstə. Mənə yar bu almanı, mənə yar. Öləndəm gəlin əziyəl, kəfin olsun mənə yar. Qəlbimdə yazdı, bahar qəlbimdə yazdı. İmzasını attı yar, aşkın qəlbimdə yazdı.

0: Matuzdayım.
1: Yani diyememek için.
0: Umarım bir kusur koymadım.
1: Estağfurullah. Yani kendimi o kadar zor tutun diyeyim. Allah Allah diyebilmedim. Efendim, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok güzel. Maşallah
0: gözümüz
1: anı. Gerçekten.
0: Bu kitap 1001 Horyat'tı. Evet. Bu üçüncü kitabımdı yani 1001 Horyat. Yani şu ana kadar 2002 Horyat resmen kitaba getirmiş.
1: Maşallah.
0: İnşallah Allah ömür verirse bir 5-6 kitaplık Horyat hala hazırlığı var.
1: İnşallah. Allah sağlıklı, mutluluklu i̇nşallah. Bir ömür nasip etsin sizlere efendim.
0: İnşallah ömür verirse inşallah. Ömür Allah'ın elinde.
1: Doğru.
0: Allah ömür verirse kızıma düzeyim inşallah.
1: Bizler de aynı şekilde. Ben ağzınıza, yüreğinize sağlık derim. Buradan da çok güzel mesajlar gelir. Herkes der ki ağzı var olsun, yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Ben de onlar yerine size derim. Zaman ayırdığımız için bu yoğunlukta çok teşekkür ederim. Sesinizi duymak, sizinle konuşmak benim için çok mutluluk verdi bana. Evet.
0: Başım gözüm üzerine. Burada her kim bizi dinlerse. Mendeli'den Tilafer'e kadar büyücülerimin elinden öperim, küçüğümün de gözünden öperim.
1: Allah razı olsun sizlerden efendim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Saygılar,
0: Allah'a
1: hürmetler.
0: Allah'a emanet olun, iyi yayınlar. Başım gözüm üzerinde.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, bu güzel sabahta bizi kırmadı dediğim gibi. Yunus Bey gece çok geç saatlerde aslında uyuyor. Fakat yine de bizi kırmadı. Kendisine teşekkür ederim. Günaydın Necesen, iyisin inşallah. Ben Orhan Kerkük'ten. Sıradaki şarkıyı armağan olsun sizlere bütün arkadaşlarıma sağ olun, var olun. Gözüm başım üzerine. Sabahlara horyatla başlamak, hele ki böyle üstadların sesinden, kaleminden çok başka değil mi? Evet, 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

0: kapına da gelim sana yapım.
1: Ben az önce Mustafa'nın mesajını gördüm. Mustafa Erbilli, Merve abla günaydın demiş. Hoş geldin Mustafa, nasılsın? O da Erbil'den yazıyor bize. Nurhan Kerkük, şiirleri de sesiniz de birbirinden güzel, yüreğinize sağlık demiş. Kesinlikle katılıyorum. Kaleminize ve yüreğinize sağlık, şiirlerinizi dinlemek büyük keyif. Aa, ne oldu, okuyamadım. Şimdi başka ne mesajlar var? Şöyle bir bakıyorum. Sizi radyoda dinlemek gerçekten çok güzel. Sohbetiniz ve samimiyetiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Güzel programları eğer yapabiliyorsak, biz sadece bir kişi değil, hepimiz bu konuda yorgunuz. Ama bu tatlı bir yorgunluk. Tabii ki sizlerin beğenisi bizler için çok önemli. Bunu başarabiliyorsak ne mutlu bizlere. Şimdi bugün çok birbirinden farklı tarzlarımız var ya, onlara bir tane daha ekledim. Sedat Gazi, Altın Tabakta Bal Var.
2: Altın tabakta bal var, Allah neneme yar var. Altın tabakta bal var, Allah neneme yar.
1: Evet, bugünün sorusunu kaçıranlar, bugün diyedik ki, bugün öncelikle hava durumunu sizlerle paylaştım. Bir sağlık bilgisini sizlerle paylaştım. Ondan sonra telefon bağlantımızı aldık. Ve size bir sabahın sorusu, konularımızdan bir tanesi olan birini sordum. Hiç yanlış kişiye mesaj attığınız yanıyor.

Facebook üzerinden şu anda canlı yayındayım. Oraya da mesajlarınızı yazabilirsiniz, bizi izleyebilirsiniz. Telefonda edebilirsiniz, numarada, ekranda. Tekrardan günaydın diyelim efendim. Artık iyi bir şekilde uyandık mı? Yani tamam mı? Gülcan diyor ki ben yaşamadım ama etrafımda yaşayanlara şahit oldum. Aman Allah'ım, Allah kimseye yaşatmasın. Evet, evet, öyle ciddi durumlar da var. Gülücükler yollamış. Evet, bizlere mesaj yazan Mumin bu arada ne oldu? Hani dedin Merve abla Horiyat desem ben cevabı yazarım, belki Rem. Yaz bakalım şu cevapları.

efendim biz de farklı saat dilimlerinde ve zaman dilimleriyle adeta mücadele ediyoruz. Bir saat farkı olan yerlerle ya da şu anda Chicago'da gece, bizde sabah ama dinleyicilerimiz hep bizimle. Ne mutlu bizlere. Ayrılmaz.

Evet, şimdi ne yapalım diye düşündüm. Tarihte bugün vardı, bir göz atalım mı, ne dersiniz?

Güzel manimizin ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim şimdi sırada daha güzel bir mani hazır ettim sizler için. Çok sevdiğimiz manilerden bir tanesi de. Mustafa Aslan da demiş ki bir mesaj gönderiyorsun, 2 saniye sonra hayatını sorgulamaya başlıyorsun, sil diyorsun, karşı taraf görmüş, interneti kapatıyorsun, telefonu kapatıyorsun, hatta telefonu camdan atasın geliyor ama mesaj çoktan gitmiş. Bir düşünün bakalım şimdiye kadarki en büyük yanlış. Öyle mi düşünüyorsun? Mesajları atlamışım. Bir şöyle göz gezdirelim.

sanırım kızlar annesiydi. Dedi ki günaydın canım benim Merve Hanım. Necesin? Ben çok iyiyim. Sen necesin? İyisin, iyisin inşallah. Çok iyiyim. İyisin. Ya böyle oldu. Efendim sağlık durumum pek iyi değil. Sürçülisan edersem affola diyorum ya ama bu kadarı da fazla yahu. Aslı da demiş ki arkadaşına dedikodu yazarsın yanlışlıkla o kişinin kendisine gönderirsin. Bu da bugün yine ne giymiş öyle. Karşıdan cevap gelir ben de sana soracaktım. Güzel. Ruhum benim hamdolsun ha iyi olasın inşallah canım.

0: mavi gözlüler. Aslında dünyanın %75'i kahverengi gözleri, siyah tonları ve kahve tonuna yatkınmış. %12'si mavi, %10'u yeşil, kalan da elaydı.
1: Gözleri boncuk mavi, bir gördüm aşık oldum.
0: Sizin gözleriniz ne renk? Program için o kadar bilgi araştırıyorum ki, yıllardır aslında bu böyle. Araştıra araştıra kendim de öğrenmeye başladım. Diyor ki bir güzel şarkı, sana armağan olsun baştan göz üzerine. Bu arada mesajları eksik okuyorsam o kelimeyi çıkartabilmediğimden, yani okuyabilmirim, kusura bakma avın. Sene ve cemaate olsun.

0: Erhan, bu arada sen bir şarkı istedin mi? Mesaj yazmıştın bize. Yadımdan çıktı çünkü.
1: Kırdı kalbini senin böyle derin. Kim aldattı?
0: Yasir Saki, günaydın, iyi yayınlar demiş. Hoş geldin.
1: Gitti

Şimdi Özcan Deniz'in Hepsi Maniler çok güzel, çok severim ama hatırlısınız bazı dönemlerde Aslan gibi şarkısı var ya, onu bir başka severim Türkmenler olarak.

Şimdi bir mani istendi bizden. Yasir Saki demiş ki hoş gördüm, geçmiş olsun, acil şifalar, çok teşekkür ederim. Sizin mesajlarınız zaten bana şifa niyetinde. Dün de bana bir dinleyicim diyor ki Merve Hanım, tam hani şiir okumayı sevmiyorsunuz ya, sevmiyorum değil hani, sesimin, ses tonum şiire uygun değil. Diyor ki artık ses tonun uygun çünkü çok hasta olmuşsun.

0: Evet, telefonlarınızı bekliyorum. Telefon hattımız açık.
1: Sevgi değil içimdeki aşkın alası.
0: 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Efendim, güzel bir mesaj daha geldi. Bu arada bir şarkı var sırada. Halit Kerküklü'nün sesinden. Bizden kim istedi özünü? Kızlar nenesi? Biz de ona armağan ederiz. Bir mesaj var. Birazı Arapça okuyacağım galiba. Kalını da Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Diyor ki sabah khair, sabah el vert, sabah el cemil. Yanlış, kesinlikle yanlış. Buraya kadar eminim. Ani Yıldız Avcı bir şarkı istiyormuş Ahmet Vacid'in sesinden ve diyor ki armağan olsun kimlere diyor, Gülşen'e, doğru mu? Gülşen Avcı'ya, Cenen Yasir'e, hı-hı. Başka kimidir? Muzaffer'e, Cüneyt de Hollanda'dan, başım gözüm üzerine. Hemen hazır edirəm. Ahmet Vacid'den bir mani isteyipsen. Yok, İsam Cüm'a. Tamam, İsam Cüm'a. Hemen hazır edirəm.

Ali abi günaydın, hoş geldin. Ben mesajlarımı gördüm ama geri dönüş yapmadım. Ali abiyle biz sabahtan bağlantıdayız efendim. Nece sen abi? İyisin inşallah. Tabii ki Ali abi deyince hepimiz biliyoruz. Kendi imzasını atıyor efendim. Ses mühendisi, aranjör, vallahi ben de bilmiyorum, müzisyendi, yönetmen, her şeydi ya. Her şeyi kapsıyor işte. Hoş geldin abi, nasılsın? Bu arada efendim ben bunu habere dönüştürecektim ama çok güzel bir müjde verdi Ali abi bana. Yakın bir zamanda Allah nasip ederse efendim, hani o güzel programları vardı ya, o geri dönüyor.

0: Efendim, inşallah bu cuma yok, diğer cuma Allah nasip ederse Türkmen Havası programı yine oradan o güzel manileri, o samimi sohbeti, o sıcaklığı, hani Ali abinin o böyle bizi tebessüm oluşturan sözleri var ya, hafif böyle şersatları. İşte o eşsiz program tekrar başlıyor efendim. İnşallah buradan bununla ilgili zaten bir şey yapacaktım, özel bir şey. Ama şimdi de hemen heyecandan söylemek istedim. İnşallah herhangi bir sürpriz bozmadım. Çok sevilen, evet kesinlikle çok sevilen programlardan bir tanesiydi. Dediğim gibi bu cuma yok, diğer cuma inşallah nasip olursa Türkmen İl Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Efendim, edebiyatçılarımızdan Fazıl Kebapçı gelmiş, günaydın yazmış, hoş geldiniz efendim.
1: Sevdav mani salmırı, kalbimin hakimi sen, kimse yeri almırı, kimse yeri almırı, kimse yeri almırı.
2: Kimse de aşk bulmadım, hiç kimseyden gülmedim. Sen gittin çok yer tuttum, gene mutlu olmadım.
0: Biz bu arada Ali abi bilirsen Sam'la ilgili bir dedikodu yaptık geçen gün. Boynumuz azla dele bak basitirem. Eğer dirsem dedikodu sayılmaz. Dedik ki Ali abi eğer hani bu müzik hayatı dışında mesela aranjörlük ve müzik hayatı dışında eğer bir meslek yapsaydı en iyi yapacağı mesleklerden biri kesinlikle öyle bir sunucu olurdu ki zaten sunuculuk yapıyor ama sadece hani sunuculuk yapsaydı abi yok idi bir böyle şey. Rakip makip değil, silip süpürürdü piyasadan hepimizi. Ben hani diyeyim Ali abi en son böyle bir şey ettik hatırlısan ne geldi başımıza? Allah razı olsun. Efendim, biz bütün edebiyatçılarımızı ayrı ayrı severiz ama Fazıl Bey, telefonunuzda beklerim. Sesinizi eşitmek isterim efendim.

Evet, bu şarkıyı Yıldız Avcı istemişiydi bizden. Kendisine armağan olsun. Nina Terzioğlu, günaydınlar, güzellik, iyi yayınlar demiş. Hoş geldin canım. Bahram, indi yavaş yavaş ben gitmeye yakın gelmeye başladınız. Siz alıştığınız zaman programı uzadım tabii. Hani erken kalkmışsınız da siz nasıl olsa programı uzatacak. Bugün de uzatacağım, evet. Seyircimiz için bugün uzatmayı planlıyorum programı.

Şimdi duz şivesiyle diyor ya, aşırı aşırı böyle iyi. Bir de çok samimi bir ortağımıydı bu. O şiveni de katıp özlüyden çok iyiydi ya. O gün kendisiyle bir telefon bağlantısı edeceğiz Hüseyin Tuzlu'ya. Buradan da sevgilerimizi iletelim. Efendim ağrım özünü kameranı açıptı çünkü soru soracağım. Kameranı açıp yani ben yayındayım, canlı yayındayım. Haberin olsun, cevap veremiyorum diyor bana.

Evet, gurbetçiler, yazın bakalım nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? Sizin oralarda okullar başladı mı?

üstadımız güzel bir şiir, horyat ya da dörtlük yazmış. Fakat şöyle bir sorun var. Ben Osmanlıca tam anlamıyla okuyabilmirim. O yüzden istemirem, hani yanlış edim, hata edim. Karşı tarafa saygısızlık olmazsa. Vallahi eğer Arif sağlığınız, ben sizi sensizden hazzederim, eşledim. Bir hataya da düşmeyiz.

Nina bizden güzel bir şarkı istemiş. Hemen bekletmeden vermek istiyorum. Muazzez Ersoy, gönlümün sultanısın. Aa, yanlışlıkla kahverengi gözlerini eklemişim. Bir saniye, bir şey olmadı. Burayı geri sarıyoruz. Hiç yokmuş gibi hesap ediyoruz.

0: hemen hazır ettim. Efendim gel Rize'ye gidalım. Kemal Bayatlı. Evet, Kerkükülü Karadeniz türküsü. Birazdan dinleteceğim sizlere. Güneş sensin. Birlikte dinleyelim, şöyle enerjimiz daha yerine gelsin. Efendim şu anda dünyanın dört bir yanına sesimiz ulaşıyor. Sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, selamlarımızı, kucak dolusu böyle dolu dolu Kerkük'ten, yurttan sizlere sevgiler yolluyoruz. Ama sizlerden de güzel mesajlar bekliyoruz.
1: Gönlümün sultanısın, sen başımın tacısın.
0: Aa, Gülcan benim için tercüme etmiş. Çok teşekkür ederim canım ya. İyi ki varsın. Diyor ki, dost uğruna yan diyedim. Her söze kan diyedim. Sen bana Kerkük sele, ben sana can diyeyim.
1: Sen başımın tacısın. Tutunacak dalımsın, canımsın.
0: Şimdi demamın hani hastasın şarkıya eşlik etme. Tutamıyorum kendimi. Enerjimi yansıtmam lazım ya. Ne yapabilirim?

İyi ki varsın Gülcan. Çok teşekkür ederim. Efendim, ben böyle dinleyicilerimden güzel destekler görüyorum. Nina'nın o gün özel bir isteği olmuştu. Dedi ki müdürünüze iletin programın saatini değişsin veya uzatsın. Öyle bir istekte bulunmuştu. Ben de kendisine ilettim. Tabii ki bunlar iletmem gereken konular. Öyle bir şey ilettik bakalım Nina. İlerleyen günlerde ne yapacağız bu konuyla ilgili?

olsun. Evet, şimdi ne yapalım? Şöyle hemen efendim ben. Gel Rize'ye gidalım. Söz Kemal Bayatlı, müzik ve düzenleme Cengiz Ekber. Hadi birlikte dinleyelim şu Karadeniz havasını.

Nasıl enerji dolu dur ya. Böyle iki kere dinlesen. Tam böyle ezberleyeceğim değil mi? Çok iyi geldi ya. Muhteşem. Emeği geçen herkesin eline yüreğine sağlık. Kerkükli Karadeniz türküsü. Evet efendim, güzel şarkılarımızın ardından şöyle ne yapalım? Aslında sırada hafif bir tık duygusal bir şarkım var. Son günlerde çok viral olduğu için şimdi Nazlı Terzibaşı günaydın ve mutluluk dilerim demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz de aynı şekilde. Şimdi ben bu şarkıyı verirken dedim ki küçük bir şey okuyayım sizler için. Diyor ki şimdi açsam pencereyi beklesem sen gelsen. Olmaz ya hani geliversen. Hiçbir şey sormasan, hiçbir şey söylemesen. Susan, susan, sussak. Olmaz. Susuşların anlattığını dinlesek, sırt sırta otursak. Ben yara gibiyim. Ağlasak, sormasak birbirimize sebeplerini. Sarılsam, sarılsan, sarılsak. Ömründe bir karamelin hala. Ve yine hiçbir şey konuşmasak ama anlasak. Ne var ki sahi olmaz ya, hayal ya. Hani diyorum olsa ne vardı? Cemal Süreyya'nın çok güzel. Şiirlerinden bir parçaydı. Ha, Fazıl Bey düzeltmiş, tekrar yollamış hatta. Diyor ki, dost uğruna yan diyeyim, her söze kan diyeyim, sen mene kerkük sele, ben de sene can diyeyim. Bu sefer doğrudur, tamam. Şur burada yakma vala. Efendim bugün neler paylaştık hatırlatalım. Hava durumumuzla güne başladık. Kıymetli bir sanatçımızdan telefon bağlantısı aldık. Onun yanı sıra da ilginç bilgimiz vardı. Günün sorusu vardı. Biraz sonra da tarihte bugüne değineceğim. Birazcık bugün yine programın süresini aşacağız. Çünkü seyircimiz bayağı yoğun mesajları, onları kırmak istemiyorum. Facebook üzerinden de izlemeyen varsa bizleri şu anda izleyebilirsiniz. Yine diyor ki güzel şiir, teşekkür ederim. Sizlere özeldi bu. Ben şiir çok severim ya, okumayı. Özellikle de serbest şiir çok seviyorum. Fakat ses tonuma pek yakıştırmıyorum o yüzden. Ama bugün biraz faydalandım bu grip durumundan. Nazlı Terzibaşı şarkılar ne güzel demiş. Eğer beğeniyorsanız ne mutlu bana.

Şimdi sabah başladık şöyle güzel manilerle, türkülerle ama ben isterim ki bir tane daha türkü dinleyelim. Şöyle enerjimiz yerine gelsin. Bir türkü daha var şimdi Orhan Hakalmaz'dan. Biraz modumuzu da yükseltelim. Sabah türküsüz olmaz. Ben de türkü dinlemeyi çok seviyorum diyorsanız o zaman sabahları ne yapıyorsunuz? Hemen 7.45'ten sonra böyle radyoyu açıyorsunuz hemen. Eğer telefonda, uygulama üzerinden her yerden açıyorsunuz bizi. Bol bol böyle türkülerimizi dinliyorsunuz.

Bu arada bir arkadaşımız bana diyor ki bugün verdiğin Azeri şarkıyı çok sevdim. Kimin söyler misin bana? Aygün Kazım Ova yazdığında çıkacaktır. Haydi yarın Aygün Kazım Ova gelirim. Bu şekilde YouTube'a yazarsan zaten karşılaşırsın.

Yahya arkadaşımız merhaba yazmış. Hoş geldiniz. Şu anda sürüş halinde bizleri dinleyen özellikle de şoför kardeşlerimiz, esnaf kardeşlerimiz bereketli kazançlar diliyoruz sizlere. Esnaf kardeşlerimiz bir yönde hitap edirler bizden. Derler mi şimdi bize günaydın demişsiniz özellikle. Günaydınlar efendim. Hayırlı bereketli rızıklar Allah sizlere nasip etsin. Kolaylık versin. Eylemeli.

Orhan Hakalmaz, kahveyi kavururlar. Ne güzel. Kahveniz elinizde mi şu anda? Kahve yudumluyor muyuz? Yoksa hayır, henüz kahvaltı aşamasındayım. Sonra bir keyif kahvesi içeceğim mi diyorsunuz? Veya güne ben sert bir kahveyle başladım ya. Ben böyle güne merhaba diyorum mu diyorsunuz? Güzel mesajlarınızı görüyorum. Yine istek şarkını verdim. Başka bir şey yazdın acaba, ben mi görmedim? Efendim, bazen mesajlar yoğun olduğunda, emojiler çok geldiğinde mesajlar kaybolabiliyor. Kaybolmuyor da aslında, sonra kapattıktan sonra görebiliyorum.

Günaydın, ben Murat Gedik. Sıradaki şarkıyı size ve tüm Kerkük halkına armağan ediyorum. O zaman ben de güzel bir şarkı hazırlayayım, ne dersiniz? Murat Bey'e teşekkür ediyoruz. Merve abla, hazır araç kullanan kişilere selam göndermişken bu benzin sırasını nasıl halledeceğiz ya? Zaten ben de onunla ilgili sıkıntı yaşıyorum. Ben senin için nasıl halledebilirim?

Bu güzel şiir, güzel slow bir şarkıyla gider. Güzel bir zaten slow şarkı verdim. Daha ne istesen yani. Şimdi güzel bir şarkı daha dinleyelim.

Şimdi bugünkü sorularımız içinde ne vardı? Günün sorusu köşemizde ne vardı efendim? Diyordu ki herhangi bir arkadaşınıza, bir eşinize, dostunuza yanlışlıkla mesaj attınız mı? Sizden yazmanızı istedim. Güzel, değişik ve birazcık da komik mesajlar geldi. Bunun yanı sıra bir bilgi paylaşmıştık. Şimdi WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Arkadaşımız diyor ki o bilginin yarısına yetiştim. Tekrar anlatır mısın? Hay hay.

Bu güzel şarkımızda Murat Gediyar Manos'un Yüreğine sağlık, zevkin güzel, estağfurullah. Aslında playlistim benim her zaman böyle en az 2 saatlik dolu. Ama konular geldikçe değişiyorum ve sizin modunuza göre de sürekli bir değişim içerisindeyim.

canım bile. Nazlı Terzibaşı demiş ki çalışırken sizi dinliyorum. Nerede çalışıyorsun şu anda? Ne yapıyorsun? Merak ettim yani. Sakıncası yoksa yazarsan mutlu olurum. Başka seni görmez oldu ya. Şimdi bugünkü bilgimizle ilgili. Bugün ilginç bilgiler bölümünde zihnimizin artık dikkat vermediği bazı olayları konuştuk. Bu nasıl? Örneğin dedik ki mesela evden çıkmak üzereyiz. Tam çıktık. İşte bazen kontrol bile yapıyoruz. Ama çıktıktan sonra diyoruz acaba ışığı kapattık mı? Buzdolabını çalıştırdık mı? Mesela ocaktaki yemeği indirdik mi? Ocağı söndürdük mü? Böyle bir panik hali alıyor bizi. Gidip kontrol etme ihtiyacı duyuyoruz. Diğer taraftan ise araca bindiğimizde işte nereye gidecektim? Araçtan indiğimizde işte kapıyı kilitledim mi? Gibi sorular beynimizde oluşuyor ya. Bunun bilimsel bir açıklaması varmış. Bu aslında zihnimizin bize oynadığı küçük çaplı bir oyunmuş efendim. Çünkü rutinleşen bazı işler, bazı görevler bunlar. Kapıyı kapatmak, buzdolabını kapısını kapatmak ya da gardırobun kapısını kapatmak gibi rutinleşen işler. Ve bunu yaptığımızda aslında beynimiz hiçbir zaman dikkat vermiyormuş. Ve biz dikkat verdiğimiz an sanki yapmadığımızı hissediyoruz. Oysa ki bunu yapıyormuşuz. Bu bilimsel bir açıklama. Bugün konumuzda bu vardı. Arkadaşımız diyor ki ben yarısına yetiştim. Dinlemek istediğim konuyu anlatır mısınız? Hay hay dedim. Anlatmış olalım efendim. Gülcan bu sana gelsin armağan olarak oldu mu? Diyor ki ben Karasal'dan dinliyorum gün içerisinde. Şarkı listelerinizi çok beğeniyorum. Nine Terzioğlu. Çok teşekkür ederim. Nazlı Terzibaşı da demiş ki evde mutfakta çalışıyorum öyle mi? Kolay gelsin Nazlıcığım, mutlaka yemek yapıyorsun. Bugün acaba menünde ne var?

Bir arkadaşımız şu anda WhatsApp'a resim yolladı. Köfte yapıyormuş. Dedi şu anda ben de yemek yapıyorum, mutfaktayım. Evet, kültürümüzün güzel yemekleri var. Bakın gerçekten Kerkük yemekleri bir yana, bizim kültürümüzün öyle güzel yemekleri var ki, öyle güzel tatları var ki, mutfağımız o kadar zengin ki size anlatamam. Hanımefendi de resim yollamış. O kadar düzenli ki görseniz masasını, hazırlanış şeklini, güzel ya. Evet, güzel bir şarkı daha hazırladım. Nine Terzioğlu, tikme var bugün diyor. Kızlar nenesi aile var olsun, afiyet bal şeker olsun, evimizden soframızdan bereket eksik olmasın diyarın. Hanımlar, benim mesaide olduğumu unutmamın yani. Bu kadar resim yollamamın lütfen. Yemekler görürüm. Çünkü ben evde yemek yapamıyorum şahsen. Afiyetiniz olsun. Çok teşekkür ederim. Bu kadar samimi görüyorsunuz bizi. Hemen resim yolluyorsunuz masamızın. Teşekkür ederiz bu samimiyete.

Bizde de köprü balığı var, bekleriz sizleri demiş. Arkadaşımızın ismi ne acaba? Çok teşekkür ederim bu samimi davetiniz için. Altın Köprülü diye kayıtlı WhatsApp'a. Altın Köprü'ye de saygılarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Efendim zaten köprünün balığı, suyu, havası. Hastayım, aşığım, köz dillerine. Maşallah. Oradaki bizleri dinleyen dinleyicilerimize saygılarımızı, selamlarımızı yollamış olalım. Sen

Bakın Yıldız bize güzel bir şey yollamış. Yıldız Hanım diyor ki, Yıldız Avcı, diri rahmetli büyükannem, Allah rahmet eylesin kendisini, şöyle derdi. Eğer bir şeyi unutursan, mesela kapıyı 3 kere çalarsan veya aklın ocakta kalırsa 3 kere kapatırsan kapattım de. O zaman unutmazsın. Ben de yemek pişirir, yemek hazırlar ve Türkmen dolması yaparım. Sizlere ve tüm dinleyicilere selamlar demiş. Çok teşekkür ederim. Aa, ilginç bir şeymiş. Yani zihin altını kodluyor. Allah rahmet eylesin, çok zeki bir hanımefendiymiş. Diri ki, eğer ocağı söndürendem 3 kere böyle çalardım. İşte ocağı söndürdüm, kapını kapattım, 3 kere böyle çalardım. Zihne kodluyormuş, çok güzel. Beğendim, bunu edeceğim.

güzel bir emoji de yollamış. Aliyuz var olsun efendim. Bugün seyircimiz, dinleyicimiz maşallah çok aktif, konuları da bugün özellikle çok beğenmişsiniz. Çok teşekkür ederim ya.

Şimdi bir kubat isteği gelmişti bizlere. Onu da verelim. Şimdi ben diyorum ya, sabahlar türküsüz olmaz. Siz de benim gibi başladınız bakıyorum, hani evet, evet ya. Hani türkü çok böyle tam yerindedir, tam tadındadır. Hem hareketlilik verir, hem böyle kulağı tırmalamaz, müziği rahatsız etmez, kendinden bir şey bulursun. Türkü öyledir ya, o yüzden sabaha gider.

Mehmet Bazirgan deyim ki, sabah xeyir, xoş gəlibsiniz, xeyir sabahınız olsun, necəsiniz? 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Yıldız bizlere çok güzel bir şey dedi. Rahmetli babaannesinin, Allah affetsin, güzel bir nece diyerler, yol göstermeğini bizimle paylaştı. Çok teşekkür ederim. Bunu mutlaka deneyeceğim ve burada anlatacağım, söz.

İşte Türkmen FM'de sabahlar böyledir, enerji doludur. İlk defa açanlar varsa efendim, evimize, gönlümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güne ben böyle güzel başlamak istiyorum, enerji dolu, bilgi dolu başlamak istiyorum, sohbet muhabbet edelim diyorsanız, her zaman olduğu gibi doğru adrestesiniz, doğru adrese geldiniz. 90.1 frekansında Kerkük'ten sizlere sesleniyoruz. Yavaş yavaş böyle sonlara doğru geleceğim. Çok aştım saatimi farkındaysanız. Ama bugünkü aktiflik çok fazlaydı. Hiçbirimize haz etmedim gövleni kırım. Unuttuğum bir mani var ise, bir kimsenin isteğini unuttuysam lütfen yardıma sağlın özünü. Mehmet Bezirgan, hardan yazısan bize sen?

bu şarkı nasıl dinlenir? Radyonun sesi yükseltilir. Zincire çok sallama kollarım. Böyle canlan ciğerden değilim.

Evet efendim, yavaş yavaş artık sonlara yetiştim. Güzel bir mani hazır ettim. Mehmet Özbek ve Abdurrahman Kızılay'ın sesinden. Bir Gökhan Özen isteği var, tamam. Onu da ekleyeyim, ondan sonra ben sizlere veda edeceğim.

Evet, güzel manimizin ardından ben de yavaş yavaş artık aranızdan ayrılmak için müsaade istiyorum efendim. Gökhan Özen şarkısıyla programımızı bitireceğiz. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Biraz hastaydım, sürçülisan ettiysem affola. Umarım samimiyetim, enerjimi sizlere aktarabildim efendim. Tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Her zaman dediğim gibi yarın yine aynı adreste, aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Sevgiler programı başlıyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, günaydınlar, hayırlı, mutlu sabahlar dilerim sizler için. Necesiz, inşallah iyisiz. Değerli dostlarımıza ne diyelim? Sevgiler programımız başladı ve sizlerle devam edecektir.

Hayırlı sabahlar hanımlarımıza, hayırlı sabahlar beylerimize ve aynı vakitte bütün değerli dinleyicilere, şu anda radyo başında oturan ve bizler dinleyen sizlere de hayırlı, mutlu sabahlar dilerim. Değerli dinleyicilerimiz, bugün nasılsınız? İnşallah iyisiniz, güzel bir şekilde inşallah uykunuzdan uyanıpsınız ve bir daha iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, tabii ki de bugün programımız bir kez geç başladık. Çünkü Maru arkadaşımız tabii ki de program verirdi. Buradan değerli dinleyicilerimize diyelim. Şu anda İstekliler programımız başladı ve sizlerle devam edecekti. Tabii ki de telefon bağlantılar, uzun mesajlar, uzun bekleriz değerli dinleyicilerimiz. Eğer isterseniz katılmak, hemen numaramızı hatırlatın. Evet, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edeyim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz değerli aziz dinleyicilerimiz. Ve dilerseniz gidelim. Hemen bu açılış şarkımızı dinleyelim. Bütün dinleyicilerimize ve özellikle de doğumlu arkadaşlara, Kerkük'te bulunan bütün değerli dinleyicilere armağan gelsin. Hadi değerli dinleyicilerimiz, radyonuzun sesini verin.

0: بيرتلفون مغلان صلاغن. ألو بيرون.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. جنايدن لار نجس أنا إن شاء الله يسان.
1: سأول سيزي سأول سيزي إن شاء الله.
0: تشكر دارق بزلري خير الصباحلار متو صباحلار دلارق ساعتون عدو نادي واردن قاتلسان.
1: من دوامل خباش بوز مرات تمامسي كاركوشتان عربم شو عن عربة ديم سيزم بölgesinde.
0: Vay hoş geldi, sefalar getirdin.
1: Ben konuştum, ben hemen arabaya minmağımla Frankens'i atarım siz üçüne. 90 point birim.
0: Ne güzel, ne güzel, ne mutlu.
1: Hemen hemen, hiç mezarı yok yani.
0: Ne mutlu bizlere. Keşke bütün değerli dinleyicilerimiz böyle yetişler. Böyle. Kimin şarkısını sen bizlerden?
1: Vallahi iyi bir duygusal bir mani istedim. Bülent Ersoy'dan Gezeler şarkısını çok sağ olun. Sen hatta bir arabanı güzel kullanın.
0: Emre edersen tabii ki de olabilir. Böyle. Kimler armağan etsiniz
1: onun şarkını? Armağan olsun tüm dinleyicilere, Nikahşı halkına, düşman milletine, taraftan tamamen deliye kadar. Size de armağan olsun inşallah.
0: Teşekkür ederiz senden. Katıldığı için bizlerden. Burada arkadaşımız ve saygı selamımız var sana. İnşallah sen de güzel bir şekilde vakti geçirdi sen bizlerle ve sana dedi yağın arabayı hızlı kullanma.

Buradan arkadaşımız Mustafa'dan geldi bizler için. O da arabadaydı. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere yık, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp Lina Hanım, eğer mümkünse sıradaki şarkını bana armağan etse memnun olurum senin. Ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin arkadaşımız. Tabii ki de katıldığı için bizlerden. Evet değerli dinleyicilerimiz. Buradan bütün beylerimize, hanımlarımıza ne diyelim? Tabii ki de programımız şu anda sevgili programı da eğer isterseniz katılmak. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Dilerseniz gidelim, güzel bir şarkı dinleyelim bile der. Soyun sesinden olacaktır. Özellikle de bütün dinleyicilerimize armağan gelsin. Devamlı arkadaşlara armağan gelsin değerli dinleyicilerimiz. Dilerseniz bu duygusal şarkını hep beraber dinleyelim. Ve bir daha iyi vakitler değerli dostlarımız. Ve bu şarkını devenin sesinden, Blender Soy'un sesinden bizler için nedir? Geceler şarkısı değerli dostlarımız. O zaman radyo uzun sesini verin. Duygusal anlar dilerim sizler için.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve değerli dinleyicilerimize ne diyelim? Tabii ki de programımız devam eder. Ali arkadaşımızı yazıp günaydınlar, nasılsınız? Bizlere çok teşekkür ederiz inşallah. Sen deysen arkadaşımız. Yazıp Lina Hanım. Zavkuza bir güzel şarkı varsa özü memnun olduk. İlk önce sizlere armağan ederiz. Ve ondan sonra yazıptı. Bütün arkadaşlarıma armağan gelsin. Bağdat yolunda bulunan bütün beylere, hanımlara armağan olsun deyipti. Sağ ol arkadaşımız katıldığı için. Dilerse öz değerli dinleyicilerimiz gidelim. Bir güzel şarkı dinleyelim. Bu şarkının özellikle de sizlere armağan edelim. Ve bir daha günaydınlar. Bütün şoför arkadaşlarımıza da saygı selamımızı gönderdik.

0: نورنا.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik inşallah beğendiğiniz özünü. Ve değerli dinleyicilerimiz, buradan Meryem arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz inşallah. Sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp Lina Hanım, mümkünse sıradaki şarkını sizlere armağan ederim özünü. Ve yazıp da bütün dinleyicilere, bütün kadınlara armağan olsun. Özellikle de burada cephede bulunan kadınlarımıza armağan gelsin deyipti. Sağ ol arkadaşımız, katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Dilerseniz gidelim bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan saygı salamımızı göndererek sizlere bugün açısından bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik ve değerli az dinleyicilerimiz programımız sizlerle devam ediyoruz.

Bir arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? Bizlere iyi teşekkür eder arkadaşımız. Yazıp Lina Hanım bir şarkı isterim sizlerden. Zavkuz olsun. Bu şarkının özellikle de armağan ederim özünü bütün değerli dinleyicilere, özellikle de sizlere armağan gelsin. Ve çocuklarıma, eşime ve yazıp konuşum yanımda oturup da ona da armağan gelsin. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz tabii ki de programımız sizlerle devam eder. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. Bir daha numaramızı hatırlatım ve değerli dinleyicilerimize ne diyelim katılın bizlerle. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Dilerseniz bu güzel şarkıyla bırakım sizlere. Radyonuzun sesini verin ve değerli dinleyicilerimiz bu şarkıyla eşlik yapın.

Hadi değerli dinleyicilerimiz bu güzel şarkıyla eşlik yapağın ve değerli dinleyicilerimize ne diyağın hoş geldiniz, safalar getirdiniz, çapkınlar uzda, ejdağın değerli dostlarımız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve şimdi de Altın Köprü'ye gidelim hemen. Bakalım arkadaşımız ne yazıptı. Selamu aleyküm. Atlıb oğniyet kalımı sahır. Ehdiha l-cemi'i al-mutabi'in ani min Altın Köprü. İza mümkün bidun zikr isim yazıptı. Teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden tabii ki de emir edesen. Dilerse öz gidelim kalımı sahırın sesinden yeni güzel şarkısını dinleyelim değerli dinleyicilerimiz. Muhteşem bir şarkıdı. Armağan edelim bütün Altın Köprü'de bulunan değerli aziz dinleyicilerimize, beylerimize, hanımlarımıza. Hadi değerli dinleyicilerimiz, bu şarkıyla da eşlik yapalım. Gerçekten güzel bir şarkı çıkardıktı. Çok muhteşemdi. Ve bakalım sözleri nedir?

احضن حبيبك واترك المخده. حبيبك واترك. وزمان بتنعشق لالا دارمانوس. Değerli dinleyicilerimiz, bu şarkıdan sonra hemen duza gideceğiz. Ve Altın Köprü'de bulunan bütün değerli dinleyicilerimize de saygı selamımız var.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve buradan hemen Duz Hurmato'ya gidelim. Buradan arkadaşımız yazıp merhabalar. Ben Mustafa. Mustafa arkadaşımız, necesin inşallah iyisin. Saygı selamımız var sana ve bütün Duz halkına, özellikle de bütün Türkmen bölgelerine, Tuatellafer'den Mendeli'ye kadar saygı selamımız var sizlere. Kimse küsmesin. Buradan arkadaşımız yazıptı. Eğer mümkünse bir şarkı isteyipti bizlerden. Şu anda yazıptı. Kurstayım. Araba sürme alışırı arkadaşımız. O zaman ne diyeyim? Dikkatli ol. Yoluna güzel bir şekilde bak. Ve yazıptı bizler için. Buradan Duz Hurmato'n da desa tabii ki de başımız üzerine yeriz var tabii ki de. Yazıptı hep kerkükü desen o zaman buradan Duz Hurmato'n da desa memnun olduk senden. Armağan etsev de bizlere bir şarkı yazıp memnun olduk. Tabii ki de Emre desen arkadaşımız, sizlere özellikle de saygı salamımız var. Ve bütün beylerimize, hanımlarımıza ve ne diyeyim, Allah saklasın seni, arabanı güzel bir şekilde sür ve inşallah kursta da alışasan araba sürmeyi. Değerli dinleyicilerimiz, dilerse öz gidelim hemen Mustafa arkadaşımıza, aciz olmasın bizden, bir şarkı verelim özüne. Bu şarkında özellikle de sana armağan ederiz. Değerli az dinleyicilerimiz, programımız devam ederiz. Bu güzel şarkını sana armağan ederiz. Radyonun sesini ver.

Ve değerli dinleyicilerimiz bir daha döndük sizlerden buradan. Arkadaşımız Bahağın ne yazdı bizler için? Ninni arkadaşımızdan geldi bizlere. Yazıp günaydınlar, iyi yayınlar. Herkese rica etsem Necva Karam'ın sesinden bir güzel şarkı isteyipti. Ve size şarkımı bütün Türkman FM radyosunda çalışanlara armağan gelsin ve dinleyicilere armağan edipti. Sağ ol arkadaşımız, katıldığı için bizlerden saygı salamımız var sana. Ve değerli dinleyicilerimize ne diyelim? Programımız devam ediyor.

Buradan arkadaşımız bir daha düzden yazıp bizler için yazıp gerçekten çok teşekkür ederim. Eline yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz biz senden katıldığı için bizlerden ve buradan tabii ki de bütün Duz Hurmatok halkına ne diyeyim? Katılın bizlerle. Siz de bakın hangi şarkını siz kimlere armağan etsiz ve şarkında sizlere buradan armağan edeceğiz. Ve emredersiz değerli dinleyicilerimiz dilerse öz gidelim. Necə Karam'ın sesinden bir güzel şarkı dinleyelim bakalım. Nini'nin zavuku necədi şarkıda. O zaman değerli dinleyicilerimiz bakalım şarkının da sözleri nədi. İnşallah bəgənəz sözünü ve bu şarkıyla bırakım sizleri ve bütün Arab arkadaşlar armağan olsun.

Bir daha döndük sizlerden değerli dinleyicilerimiz. Buradan hemen okuyalım sizler için. Arkadaşımız da yazıp Sabah el varid ahabbeti İza mümkün atlub ugniyat Orhan Ölmez ehediha ilkum ve kulül müstemeğin أختكم الحقوقية مختار قزي تشكر دارق سنان مختار قزي قاتل دغو için bizlerden saygı selamımızı versene ve buradan bütün avukat arkadaşlarımıza da saygı selamımızı gönderdik. İnşallah güzel vakitler geçirsiniz bizlerle değerli dinleyicilerimiz. Dilerseniz bu Ankara havasını tabii ki de Orhan Ölmez'in sesinden dinleyin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik inşallah. Muhtar kızı beğendi özünü. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu, yayınımız devam ediyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan hemen Kerkük'ten hara gidelim? Emirli'ye değerli dinleyicilerimiz bakalım. Arkadaşımız ne yazıptı bizler için ve hangi şarkını istedi bizlerden? Özellikle de kimlere armağan edipti şarkını? Buradan Mehmet Emirli'den bizler için yazıptı. Merhabalar, hayırlı sabahlar Lina Hanım. Sizlere ve tüm dinleyicilere hayırlı günler dileyipti bizler için. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Yazıp bir şarkı istedi bizlerden. Adını yazıptı. Bu şarkını armağan edipti bütün dinleyicilere. Sağ olun, var olun. Yazıptı. Teşekkür ederiz senin.

Dilerse Özgidağın güzel şarkımız Dünyağı Mıxağın şarkının sözlerin olacaktır değerli dinleyicilerimiz. Özellikle de arkadaşımıza armağan edirik özünü. Ve buradan bir daha günaydınlar, iyi vaxtlar bütün beylerimize, hanımlarımıza. Özellikle de görev başında olan bütün kişilere saygı salamımı gönderirim. Allah sizleri saxlasın değerli az dinleyicilerimiz. Ve vaxtımızı inşallah güzel bir şekilde geçirsiniz bizlerle. Güzel şarkılarımızı dinleriz. Değerli dinleyicilerimiz, Dilerse Özgidağın hemen bu güzel şarkımız Dünyağın, özellikle de Mehmet arkadaşımız, sen armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan hemen Ersen Soran bizler için bakalım ne yazıptı. Selamu aleyküm, sabahil khir. İşlonkum zeynin inşallah. Atlub ugniyet. Val cesar gariben nas ehdiyel kadir. Türkçüman FM ve aydan l-ehli ve l-ahbabi ve l-cemiyel müstemeyin ve l-kulli l-azdiqa. Eşkurkum cezili şükür. Tahiyyati ve ihtirami l-cemiyel. Etemenna lekum. Avukaten cemile ahukum Ersen Sorani. Ersen arkadaşımız, çok teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden ve devamlı arkadaşımızdı. Saygı selamımız var sana. Değerli dinleyicilerimiz, programımız tabii ki de sizlerle devam eder. Dilerseniz gidelim bir güzel şarkı dinleyelim. Arapça olacaktır değerli dostlarımıza diyelim. Özellikle de armağan ederim özünü sizlere. O zaman bu muhteşem şarkıyla bırakım sizleri değerli dinleyicilerimiz. Bakalım şarkının sözlerine.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan güzel şarkımızı dinledik inşallah beğendiğiniz özünü. Ve son mesajımız okuyalım. Buradan arkadaşımız yazıp, günaydınlar abla, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Eğer mümkünse Hakan Altun'un sesinden bir güzel şarkı isterim. Tüm dinleyicilere armağan olsun. Onun sonra yazıptı. Teşekkür ederim. Hasan arkadaşımızdan gelipti. Teşekkür ederiz senden. Hasan arkadaşımız katıldığı için bizlerden saygı salamımız var sana ve inşallah güzel vakitler geçirtti bizlerle. Değerli az dinleyicilerimiz, tabii ki de programımız güzel bir şekilde geçirtik ve güzel şarkılarımızı, mesajlarımızı aldık değerli dostlarımıza diyelim. İnşallah bu bir saat boyunca tabii ki de size ve ailenize ve sevdiklerinizle güzel geçirtiyoruz özün diyelim. Ve ne diyelim, yarın aynı vakti ve aynı saatte sizlerle İstekler programıyla tabii ki de olacağız değerli dostlarımız. Buradan özünüze iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın. Kalın sağlıklı.

ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün, işte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
4: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Parlamento Başkanı Heybet El-Halbusi, Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Abudi ile güvenlik ve istikrarın korunması çabalarını görüştü. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumuna katılmak üzere Kahire'ye ulaştı. Savunma Bakanlığı Cezire Operasyon Komutanlığı bölgesinde DAEŞ'e ait savaş kanıtları bulunduğunu açıkladı. Federal polis güçleri Bağdat ve Babil'de çeşitli suçlardan aranan 34 zanlıyı yakaladı. Babil Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü 3,5 kilogram kristal ele geçirdi. 4 zanlı yakalandı. İşgalci İsrail güçleri işgali altındaki Batı Şeria'da Tubas'ın güneyindeki Tamun beldesine baskın düzenledi. Lübnan kaynakları İsrail'in Nebatiye'deki Deir ez-Zehrani beldesinde bir binayı hedef alması sonucu en az 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri, İsrail'in ateşkes anlaşmalarına uymadığını kesin kanıtlarla gösterdiğini belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri General Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nın yakında yasak bölge ilan edileceğini açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'na yeniden saldırma tehdidinde bulundu. Amerika Enerji Bakanı Chris Wright, İran hükümetiyle nükleer program konusunda anlaşmaya varılmadığını kabul etti. Amerika'da Amazon'a ait kargo uçağının pistten çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Meksika'da havai fişek malzemelerinin patlaması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. 64 kişi yaralandı. Endonezya'da Anak Krakatau yanardağının kül püskürtmesi nedeniyle 8 havalimanı kapatıldı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: يا ولام يا ولام يا ولام.
1: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Merhabalar sevgili dostlarımız, herkese hayırlı günler diyoruz ve bugün de nostalji kuşağımızla sizlerle paylaşıyoruz programımızı ve güzel şarkılarımızı tabii ki de programımız içerisinde dinleyeceğiz ve şu an bize dinlemekte olan bütün dostlarımıza hayırlı günler diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun, programımıza hoş geldiniz.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel günde güzel şarkılarımızı dinlemeye hazır mısınız? Ve bugün de çok güzel şarkılar seçtim sizler için, nostalji şarkılar. İnşallah beğeneceksiniz, her şey gönlünüzce olacaktır diye umuyorum değerli müzik sevenlerimiz. Ve şu an sürüşendeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza hayırlı günler, hayırlı sürüşler diliyoruz. Ve evlerinde olup da bize dinleyen bütün aileler, özellikle de ev hanımlarımıza sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Hayırlı günler diyoruz ve en güzel şarkılar sizde için gelsin diyoruz hanımlar.

Ve şu an bize yurt dışında dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimize selamlar olsun diyoruz. Nostalji kuşağımızdan ve en güzel şarkılar size için de gelsin diyoruz. Bütün gurbettekilere ve bütün Türk dünyasına da hayırlı günler diliyoruz.

Sevgili müzikseverlerimiz, hemen ilk şarkımızı dinleyelim. Nostalji bir şarkı olacak, daha doğrusu duygusal bir şarkı olacak. Duygusalla başlayacağız bugün. Fatih Kısaparmağ'ın sesinden olacak. Mol Sarkımlı Sokak adlı şarkımızı dinleyelim ve bu şarkıda 22 Şubat 1999 senesinde seslendirilmiş. Dilerseniz hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. İlk şarkımız duygusal oluyor ve benden sizlere armağan olarak gelsin diyoruz sevgili dinleyenler.

Bu akşam da sensiz liyanalara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Ve güzel şarkımızı Fatih Kısaparmağ'ın sesinden dinledik ve şimdi de Kayhan'ın sesinden güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz. Ve bu şarkıda 6 Aralık 2002 tarihinde seslendirilmiş Ne Oldu Can diyoruz.

Can duydun ki unutmuşsun beni öyle mi can dedi. Kayahan'ın sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik ve nostalji kuşağımız tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili arkadaşlar ve şimdi yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ve bu şarkıda 1974 senesinde seslendirilmiş Emel Sayın tarafından At Kadehi'nden Bin Parçaya Bölünsün. Dilerseniz bu güzel parçamıza birlikte sizleri baş başa bırakalım. İyi dinlemeler.

Hatıralar gömülsün dedik değerli arkadaşlar ve şimdi de Asya'nın sesinden Olmadı yarattı güzel şarkımızı dinliyoruz ve bu şarkıyı da 24 Haziran 1999 senesinde sevgili müzikseverlerle buluşmuş ve dilerseniz güzel şarkımızı Asya'nın sesinden hep birlikte dinleyelim ve Olmadı yar diyelim.

Her şeyin bir bedeli var, gerçekten de öyle. Hayatta her şeyin bir bedeli vardır sevgili dostlarımız. Ve bu güzel, muhteşem şarkımızı dinledik ve bir kez daha sonsuz Instagram'da iletelim radyonu. Yeni açıp bize dinleyen bütün dinleyenlerimize. Şu an Nostalji Kuşağı'nda canlı yayındayız ve güzel nostalji şarkılarımızı hep birlikte dinliyoruz. Ve şimdi dilerseniz güzel bir şarkı dinleyelim. Kimi sesinden olacak? Özlem Tekin, Aşk Her Şeyi Affeder Mi diyecek. 15 Aralık 1995 senesinde bu şarkı seslendirilmiş. Dilerseniz bu güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ve ne diyoruz? Aşk her şeyi affeder mi?

Evet arkadaşlar, güzel şarkımızı dinledik. Aşk her şeyi affeder mi? Sizce affeder mi sevgili dinleyenler? Bence her şeyi bazıları var affeder, bazıları da affetmez. İnsana kalmış bir şey. Bilmiyorum artık sizin kararınız sevgili aşıklar diyelim. Ve şimdi de Gökhan Tepe'nin sesinden güzel şarkımızı dinleyelim. Adı Aşk Olsun diyecek sizler için ve bu şarkıyı da 2012 senesinde seslendirmiş değerli sanatçı ve güzel şarkımızı dinliyoruz.

Kıymetini bilelim. Gerçekten de öyle güzel aşkların, sevgilerin, arkadaşlıkların kıymetini bilmemiz lazım değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. 90'lı yıllara ait. Ve o yıllarda bu şarkı çıktığında sevgili dostlarımız, dinleyenler, gerçekten de çok sevildi, dilden dile dolaşıyordu bu güzel şarkı. Ben bile çok seviyordum, özellikle ekranın karşısına geçip. O zamanlar küçüktüm yani, 97 senesinde. Ekran karşısına geçip bu şarkının klibine bakıp eşlik ediyordum bu şarkıyla birlikte. Çok da seviyordum. Feoma'nın sesinden olacak O Papatya diyecek ve bu şarkı 1997 senesinde tabii ki de seslendirilmiş ve güzel şarkımızı dinliyoruz.

Ve Tiyaman'ın sesinden güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de Ferda Nur Yarkın'ın sesinden güzel şarkımızı dinliyoruz ve bu şarkıda Aralık 1995 senesinde seslendirilmiş Zorlama Güzelim adlı şarkımız sizlerle.

Evet sevgili dostlarımız ve güzel şarkımızı Ferdi Anıl Yalkın sesinden dinledik. Zorlama güzelim dedi ve şimdi de Murat Kekil'in sesinden Salına Salını adlı güzel şarkımızı dinliyoruz. Ve bu şarkıda 6 Şubat 2002 tarihinde seslendirmiş değerli sanatçı ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

üzerime. Ve bu güzel şarkımızı, hareketli şarkımızı Murat Kekil'in sesinden dinledik. Sevgili müzik sevenler ve nostalji kuşağımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi de güzel şarkımızı Sonat Bağcan'ın sesinden Nereye Gidiyorsun adlı şarkımızı dinliyoruz. Ve bu şarkıda 1995 senesinde seslendirilmiş ve güzel şarkımızı dinliyoruz hep birlikte.

gidiyorsun? Beni bırakıp böyle yapayalnız nereye gidiyorsun dedi ve bu güzel şarkımızı da dinledik. Ve şimdi Burak Kut'un sesinden Tahtalara Vur adlı güzel şarkımızı dinliyoruz. Ve bu şarkıda 2000 senesinde siz sevgili müzik sevenlerle buluşmuş ve dilerseniz bu güzel şarkıyı da hep birlikte dinleyelim. Ve Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyor.

Güzel şarkımızı Burak Kut'un sesinden dinledik. Tahtalara vur dedi sevgili dinleyenlerimiz. Ve şimdi güzel bir şarkı dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Ve bu şarkımız da Haluk Levent'in sesinden olacak. Sizler için hani benim olacaktın diyecek. Ve bu şarkıyı da 1997 senesinde Haluk Levent sizler için seslendirmiş. Ve dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Hani benim olacaktın diyoruz.

Ve bu güzel şarkımızı da dinledik sevgili dostlarımız ve bizi ayıran sürenin de sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak da güzel bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Canan Erçetin sesinden Hangi Aşk Adil Ki diyecek ve bu şarkıyı da 1995 senesinde seslendirmiş değerli sanatçı. Ve bu şarkıyla size veda ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM, Türkmen sizinle. FM Kerkük frekansımız 90.1.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

91.1 halkın sesi Türkmen FM.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Parlamento Başkanı Heybet El-Halbusi, Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Abudi ile güvenlik ve istikrarın korunması çabalarını görüştü. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumuna katılmak üzere Kahire'ye ulaştı. Savunma Bakanlığı Cezire Operasyon Komutanlığı bölgesinde DAEŞ'e ait savaş kanıntıları bulunduğunu açıkladı. Federal polis güçleri Bağdat ve Babil'de çeşitli suçlardan aranan 34 zanlıyı yakaladı. Babil Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü 3,5 kilogram kristal ele geçirdi. 4 zanlı yakalandı. İşgalci İsrail güçleri işgali altındaki Batı Şeria'da Tubas'ın güneyindeki Tamun beldesine baskın düzenledi. Lübnan kaynakları İsrail'in Nebatiye'deki Deir ez-Zehrani beldesinde bir binayı hedef alması sonucu en az 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri, İsrail'in ateşkes anlaşmalarına uymadığını kesin kanıtlarla gösterdiğini belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri General Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nın yakında yasak bölge ilan edileceğini açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'na yeniden saldırma tehdidinde bulundu. Amerika Enerji Bakanı Charles Wright, İran hükümetiyle nükleer program konusunda anlaşmaya varılmadığını kabul etti. Amerika'da Amazon'a ait kargo uçağının pistten çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Meksika'da havai fişek malzemelerinin patlaması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. 64 kişi yaralandı. Endonezya'da Anak Krakatoa Yanardağı'nın kül püskürtmesi nedeniyle 8 havalimanı kapatıldı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: أغانم دالم دي.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

derdim olsun, kadehler dolsun. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Dinliyorsun, görmüyorsun. Kurban ederler kimlerle geziyorsun.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmen Erer'in sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Turçman FM Radyosu Çerçü'den sunar. Hayat yolculuğu. Hayat yolculuk programını hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Cabbar ve yönetmen Dünya Bulut. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla değerli hürmeti bacı kardeşlerimiz bu haftanın bu günün bölümünde başlık sizlerden Hayat Yolculuğu programının. Allah tarafından cidarek faydalı vakitler geçti bizlerden, Allah tarafından cidarek faydalı bilgiler kazansın bizlerden. Ve aslında her vakit diyerek programımız bir fetva programıdır. Yani kimin bir sorusu var, inşallah telefondan arayabilir bizleri veya da WhatsApp'tan veya da TikTok yoluyla yorum yazar, inşallah cevap veririz ne. Bacı kardeşlerimiz aslında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Aslında bir insan, bir Müslüman yolçudur bu yer üzerinde. Ceraçtı dünyada, bu hayatta, bu yaşamda. Ceraçtı üzerine bacı kardeşlerimiz her şeyin halal haramını bilsin. Özellikle ibadet tarafından, özellikle evlilik tarafından, özellikle bacı kardeşlerimiz bazalık tarafından aslında da bütün İnsanın bütün hayat tarafından ne koyar dünyası, ahireti avadan olsun, gerçekte o insan, o Müslüman halal haramı bilsin. Neden bacı kardeşlerimiz? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur, مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Kur'an-ı Kerim olsun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolu olsun, sünneti olsun, konuştuğu hadisler olsun, yaptığı Peygamber Efendimiz'in hayatında işleri olsun, hepsinin hükmünü bileceğiz. Bilmediğimiz zaman döneceğiz. Ehl-i Beyt olsun, sahabe olsun. Bunlar nece Kur'an-ı Kerim anladılar. Nece hadisler anladılar. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Bizden hapsimize razı olsun. Hapsi elhamdülillah. Hapsini bizlere bildirdi. O zaman bacı kardeşlerimiz Hayat Yolculuğu programı bu haftanın bölümüne hoş geldiniz. Allah'tan umut ederek faydalı vakitler geçti bizlerden.

0: بلدي هل حرمات باجه قرشترمز نمرامز هرچ مستقات سنبزلردن 0770-131-64 0770-131-64 Bacı qarışlarımız həmən ilk sorunu oxumadan, bildirmədən sizlərə cavabını Abdullah Tuçman qardaşımız, aleyküm salamatullah, bizlərə salam göndəribdir. Mələk xatır, aleyküm salamatullah. Xəlidən nasıl dərzi ablamız, aleyküm salam, rəhmətullah, razı olsun. Çox sağ olasınız. Yorum yazmağınıza və məsələ göndərməğınıza. Hətta ki, bacı qarışlarımız, aslında amacımız, Allah razı olsun, radiyonundan, amacımız odur ki, biləğin hər şeyin halal haramlığını. Yəni, bir insan yanlış yapmadan bir adım atmadan istənin özündən bilsin. Bu halal yoxsa haramdır. Onun için Allah Teala bu dini sadece koymadı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koydu yağın ya Muhammed sanu sadece görevudu bu dini bildirmek. Yok. Bak Allah Teala bir Kur'an-ı Kerim'de ya Yahya hudil kitabe bi kuvve. Her peygamberin her milletine her milletin peygamberine Allah Teala emretti. Ey peygamber özü kitabı makayet olun. İlla ki ümmeti Muhammed'in Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e makayet oldu. Hatta bu kıymatı kimin? Bu sıra binlerce il belki bilmarıq. Neçe milyon il yaşayacak insanın yer üzerinde. Cerahçı da bu kitap kalsın. Hatta ki insanlar bu kitaptan bu Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinden, sünnetinden, yolundan ahkamı çıxatsınlar. Her şeyin halal haramını bilsinler. Qarabağdım Xatun, aleyküm selam. Hoca alıp selam. Baştan gözlerine Bayezgül Xatun, aleyküm selam. Allah razı olsun. Çok sağ olasınız. Allah sıxılasın cümlemizi. Bacı kardeşlerimiz ilk soru ulaşmıştı bizlere doğrusu bir hafta içinde. Oydu ki arkadaşım bir buyuru dir ben arkadaşımla barbar meşdubleşirem WhatsApp yoldan olsun. Dir konuşuram özden filan arkadaş belli etti, belli ettik, belli ettik, belli ettik. Dir sonra parmak dişlerim. Pişman oldum. Yani dir yanlışla bilmem gıybet ettim. Dir kalkıram hemen dedikleri screen yaparım. Hemen koyak şaşıda tarafından çıkır kanşarımda. Hemen onu atarım ölsün derim kardeşim veya hutta bacım benim boynum az dele ben böyle şey konuştum hakkı da. Bu halal yoksa haramdı. Yanlışım doğrulanı yoksa yok diğer yok yanlış üzerine başka bir yanlış etti. Bakın bacı kardeşlerimiz asıl da benden sen konuşanda her ne konuşsak o konuştuğumuz sözler bilgidir veya hutta bir insanın gıybetidir. Veya hutta bir insanın ev yıkmağı da etmesini. Veya hutta çi başı bir yasağı koymaktır. Her neyse aramızda. Bir selam aleyküm bile. Gönderdim sana için. Günaydın. Hani her sabahlar var aramızda. Günaydın, sabah, hayır. Bir tane yollabilmiş yolluruk. Gönderdik. Beni yollamak bile bacı kardeşlerimiz. Benim hakkım yoktu. Halal etmez hiç hakkı. Halal olmaz benim hakkım bana karşı. Geldiyse ben onun hemen gönderirəm bir dənə üçün, deyirəm, bax, filan belə olayıb mənim üçün. Nədən bacı qarışlarımız? Baxın, Peyğəmbər buyur sallallahu aleyhi ve sellem, günün bir günündə özü ilə bir qaç sahabi barabar yerirdilər, türbəliq arasında, Bəkkə türbəliqində. Orada belə baxdı, Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala qeyb qoydu qəlbinə, burada çı türbədən çıdın fizzə hatavar qaxırı, amma sahabə özdən olan eşitmirlər. Peygamber Efendimiz Allah Teala o dakikada kulağına bir özellik verdi. Peygamber Efendimiz dinledi, işitti. Hemen kalktı, hurma ağacının dalından kopardı. Hemen bıraktı, soktu başları yanında, türban yanında. Ya Resul niye etsen? Dedi ben koyarım bunu. Allah Teala'nın izniyle göcerer yavaşça böyücü oğlu. Bu bahçe çabaladığı zaman istiğfar eder bunlar için. Çünkü bunlar günah sahibidirler. Ya Resul niye dediler? Dedi böyücü bir yüce bir günah edip her birisi. Bu türbe sahibi. Bu türbe sahibi her birisi yüce bir günah edipti. Çok kötü bir günahtı. Ne diye Resulullah? Dedi bir denesi. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmedi. Demedi bu. Dedi bir denesi nemimet çalışır. Nemimetten bacı kırık. Nemimet ne demek olsun? Biz diyerek Türkmenca fitne bazlık edirdi. Konuştuğum sen odan başkasını yeterli. İyiydi. Bu girmez cennete. Böyle hadis var. La yedhul cennete nemmam. Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fitnebaz insan girmez cennete. Niş girmez cennete? Koçu fil etmeyip. Yok. Girmez cennete başka millet kimin? İlla ki insanlara hakkını döndersin. Hakkı döndürebilmir. Hasenatı yoktu. Gir cehenneme. Ataşta yanacak. Kimin de fitneli gözünden evini yıkıp da Allah Teala onu razı edecek. cennete bana verecek o zaman. Ama bu insan madem ki insanların yevini yıktı, insanların adını çillatırdı veya kutu insanların haçatını yetirdi başkasına, bu insan nemmemdi, fitnebazdı. Ataşta kalacak, ha zaman hasenatı verecek insanlara. Ya hemen bir oturmakta 14 tanenin gıybetini ettim. 14 tane bir oturmakta, kıyamatta 14 tane durup hala bu oturmakta. Hala başka başkası diyemiyorum. Örnek olurum tabii. Allah dillerimize hapsin, pehriz yetsin insanların gıybetinden. 14 tane gıybetini ettim. 14 tane duracak kançlarımda hapsi der ey Allah'ım. Ben baba neneme hasenet vermiyorum. Nenem beni 9 ay karında kaldırdı. Bir hasenet vermiyorum özüne. Babam benim ki yoruldu. Hamballık etti, bakkallık etti, kasablık etti. Memur halal haramını bildi. Hatta çimeni yetirsin. Ben birer suvap hasenet vermiyorum özüne. Ki bir hasenet yedik bacı karıştırmaz. Bu bardak suyu var. Bir deney verende bir suvap sana için. Allah bilince yazılı. 10, 20 yüzü yazılı. 100 hasenet yazılı mesela. Belki daha fazla. Ne kadar insan susuzysa o kadar suvabı olur. Eydi bir hasenetin ver. Yani çi damla kadarıca. Bir sisi, çi sisi. Ver, diriyor, vermem suvabım. 14 tane diğer. Doktor Muhammed, Şık Muhammed bizim gıybetimiz yetti. Ne oldu? Hasenetimden verir özlerine. Namazımdan, taat yaptığımdan, teheccüd namazı, Kur'an'da, Leylet-el Kadir. Get öz için. 14 tanenin 800 tanesini verdim hasenet. Hasenet kalmadı. Torbam elimde olan çizse boş oldu. Hele kalıp 14 tane 8 çıkart 6 tane kalıp. 6 tane diyor ey Allah'ım be biz. Allah Teala diyor. Tamam getirin seyyiat uzdan. Cünahlar uzdan atın üzerine. Hatta çi boynunuzu edersiz. Ver cünah uz, ver ver. O cünah edip ben namaz kılmışam. Ama gıybetim üzerinden namazım yetebilirsine. Onun cünahı benim çi yazıldı. Atıldı üzerime. Atıldı üzerime. Kalmadı bir şey. Yalla gireceğim cennete. Hele de seyyiatim çok oldu cünahım. Aparın cehenneme özüm. Onun için bacı kardeşlerimiz. Bir insan meştubileşti senudan nenev bile, babav bile, kardeşu, eşu, her kim ise olmaz resmin alasan başkası ki oluyorsun. Bu bir öcüt nasihatti. Mene de sene de. Allah razı olsun. Bu mesaj gönderen bizler için güzel bir sorudu. Olmaz ben başkası için yollayayım başkasının haçatını. Öz haçatını yollayabilsem. Ben böyle dedim, böyle dedim, böyle dedim. Filan kâsı için böyle demişim konuşmam özen. Böyle yazdım özen. Allah bak. Ama o filan kâsının haçatı var ise içinde olmaz bacı kardeşlerimiz. Bu nemimetti. Bu fitne bazılıktı. Bir de bacı kardeşlerimiz. Hele bir azı da bilagın ki azab-ı kabir, türbe azabının bir nedeni fitne bazılıktı. Yani o türbenin bir de hatta sahabiydi de bakın oğlu beşerdi. O türbenin bir denesi fitne bazıymış, ev yıkanıymış. Hele bir azı kahır onu atır öz için üzerine de haçat yazır üzerine. O kattattı bacı kardeşlerimiz. Biz diyerek haçatı yetirir. Üzerine de biraz baharat bırakır. Biraz duz bırakır üzerine. Bu bacı kardeşlerimiz o başka bir kötü günahtı. Allah cümlemizi irak etsin. Dillerimizi pehriz etsin. Bu kötü bir günahtan, kötü bir hastalıktı bacı kardeşlerimiz. Onun için her vakit diyerek. Bir yerde, bir topluda, bir oturduğu bir yerde bakanda o gıybet var. Orada oturma. Veyahut da katılmıyoruz. En azından katılmıyoruzlar idi. O dakika telefon çıkart telefonda resimler o bak. Neden? Çünkü Allah Teala onları yazacak hapsi gıybet eden. Sağda adlı girmesin özler idi. Hemen yalla yalla kalkayım namaz kılayım. Yalla yalla kalkayım Kur'an okuyayım. Yalla yalla bir sebbih namazını çok zahmetlikten bataniyeni atım, yorganı atım, kalkayım abdest edeyim namaz kılayım. Bir hapsi geçsin başkası için. Buna dikkat edelim bacı kardeşlerimiz. Mehmet Efendi aleykümselam tolla ile hatun aleykümselam tolla baştan gözden Allah razı olsun. Mehmet kardeş buyur 28 yaşındayım. Oğlu bir kızı alım 15 yaşında. Valla kardeş özü şeriatta oğlu. Şeriatta madem ki bacımız yani ulaşıptı hayatı anlayıptı. Hayatı anlayıptı. Madem ki bacımız geldiyse yani hayatta sabır evlenmek bilinmedi. Birli evlenmekte sabır olsun gerek özünde. Ev işine, ev vacibatına koyacak göre ona kabili bu taraftan alabilsen özün. Ama fark biraz çoktu kardeş. Yani 13 yıl bu zamanımızda ve demesine Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'ni aldı. Başkası uşağıydı falan aldı. O ayrı bir konudur kardeş. O vaktin bu vakitten fark ederim. 13 il farkı çoxdur. Amma iki tərəfdə baxırsa, uz razı isə uz, ol. Allahın izniyle ol, inşallah. Çetin Aziz, Allah razı olsun. Çetin Efendi, sağ olasın. Sağ olasız. Bayezcül Hatun, aleyküm selamutullah. Sedef Hatun, aleyküm selamutullah. Baştan gözlerine. Atıl Dvarat bacımız, buyurdu Şık Efendi, evimiz var, tapıdı. Oğlu eşim adıma yazsın özün. Ama kızlarım da var. İki kızım var, oğlum yoktu. Hatun asıl da yani bir erkek kadını adına dam edebilir. Ama burada mehrum oğlu kimler? Kızlar. Onun için gene boynlarını azad etmek meselesidir. Yani mehrum olmazlar. Geldiyse sadece bu damı var ise. Yani bir damı var, kahır arvadın eşin adını edir özün. Veya kutu arvad eşin adını edir özün. İki kızı böyle koyarım. Diğer hatta mehrum olmazlar. Onlardan izin almak çok önemlidir. İzin almak çok önemlidir. Geldiyse, bakın burada bir konu var. Bak, fikrime bir konu geldi bacı kardeşlerimiz. Bazı insanlar bu işi yapar çünkü bir onda çarşıda dam yer paylanacak insanlara. 54 bin insana çarşıda Allah'ın izniyle valimiz verecek 54 bin insana yer. Eşittik. Eşittik ulaştı bize. Ve doğru bir emin yerden. İnanın özüne. Güvenilen bir insandı. Güvenilen özüne. Dedi Şık Efendi, dairemizde muvazzaf var. Kahır arvadının adı nedir? Eşinin veya kutta baş kardeş bacının adı nedir? Hatta öz hemen tapı dairesinde, bilgisayarda, hasibede, uğramak eden kompüterde adı çıkmasın bir şey var adına. Gelir onu aldı. Kardeş bu yalancıdı. Bu şehadet zurdu. Öz günahçar, bu çekhan özden günahçar. Ve oldu filan dairede 7 muvazzafa. Özü eşi. O arvad muvazzafadı filan dairede. Eşi de erçerdi de muvazzaftı o dairede. 14'ten oldular. 7 arvad, 7 adam. Gettiler hemen öz dairelerinde boşandılar bacı kardeşlerimiz. Boşandılar. Her birisi bir yer aldı. 14 yer verildi özlerine. Bunu Allah kabul eder. Yok kabul etmeyecek. Bu her kimde böyle sahtekarlık yapar. Böyle hillalık edir bacı kardeşlerimiz. Hatta başkasının yerini alsın. Öz yerinin de başkasının adını edir sahte yoluyla. Bu günahçardı. Ve bu haramdı mal özüne. Bizim bir katını buyursun. Alo buyurun.
1: Selamu aleyküm.
0: Aleyküm selam. Tullah katın. Hoş geldin sen.
1: Şık efendi. Allah Şık efendi ne desen onu cüriyatsın.
0: Elhamdülillah.
1: Allah dünyada ve ahirette yol ve getirsin. Amin. Ya Rabbi sağ olasın.
0: Başımda arasın. Katın buyurun.
1: Sağ olasın. Şık efendi yarın bir gün işte bilirik mektebe açıldı.
0: Bəli okul açıldı.
1: Tamam.
0: Bəli.
1: Bizim de öz şeyimiz var yani Türkmenca. Uşağımızı Türkmenca'ya koyar. Arabca'ya koyarın. Yani hakkımız var, günahdır. Uşağımız Türkmandır, Arab mektəbinə geçsin. Özü Türkmanca'da, Arabca'da okullar, Türkmanca'da okullar.
0: Doğru.
1: Tamam, ya Şeyh?
0: Tamam.
1: Tamam?
0: Tamam.
1: Şeyh Efendi, biraz istəyirəm bu şeyden, bernamazurdan seslenim Türkman milletine.
0: Bəli.
1: Əgə müsaade edersə o mənə.
0: Buyurun, buyurun. Xatim.
1: Biz Efendimiz, salam olsun özünə, elfi salatu ve selamu, nonca yoruldu bir dinçi. Nonca yoruldu. Neler çekti? Vurdular özünü, haçat dediler özüne. Ha bu dini şey etmedi. İlla nesretti, tamam yoksa yok. Çok azap çekti bu dini nesretme. Şimdi bizim de aynen Türkmenler, nonca bu din için biz şehit verdik, biz idam verdik, biz ölü verdik, şey verdik. Bu din için, bu dilimiz için. Dinimiz sonra dilimiz. Bu dilin işi biz kor bakalım özüne. Uşaklarımızı Türkmen mektebine koyalım.
0: Doğru.
1: Mən uşaqlara məhəllədə deyirəm, cəmiətə deyirəm. Balam gedin öz dilimizi sonra şey etməsək, dilimiz itər orta yerdə. Tamam
0: doğru,
1: qardaşım?
0: Doğru, inşallah.
1: İnan Allah'a bir dənə deyirəm, ya Allah, əxiri yoxdur. Ərəbcə bilmir, Qur'andan zəibdir. İş bak, Qur'an oxumurlar. Bə Ərəbcədə oxurlar, İngilizcədə oxurlar, Türkmancədə oxurlar. Bunlar dörd şey oxurlar. İnan Allah'a mənim xısımlarımdan, mənim şeylərimdən top bitirdi. Neçə dənəmiz top bitirdi. Əndəsə bitirdi.
0: Doğru.
1: Uşaqlarımız o da bizim yani yox. Qadiyo nənələri öyrətməndi Türkman malı. Qadiyo yoxdur. 100 gətirib uşağımız.
0: Maşallah.
1: Dünən yox, əvvəlki gün çıxartdılar özünü, lərini Türkiyəyə 30 dənə kərkükdən çıxdı. Maşallah. Və onlar şey diyor ki, Qur'an da oxurlar, Qur'an da zbəlirlər, atlada cəmiə gedirlər, evdə Qur'an oxurlar, Kur'anceler de kuvvetlidir, Arapceler de kuvvetlidir, ayrı lügatta bilirler. İnan Allah'a İngilizceden de fulldular bu Türkmençe okuyanlar.
0: Özü hatun Allah Teala Kur'an kimden buyurur? Ve ma ersalna min rasul illa bi lisani kavmihim. Allah Teala buyurur. Bir peygamber göndermek illa ki öz milletin dilini anlasın. Öz milletin diliyle konuşsun. Ece peygamberi Allah Teala, Allah'ın elçisidir, Allah'ın peygamberidir. Allah Teala göndermir o millete illa o milletin dilini konuşsun. Yani hiç olmayan bir şeydi. Hiç olmayan bir şeydi. Hazreti Musa gelsin peygamberlik etsin bu dilimizde. Öz dilimiz de acı. Veyahut da koyacak Hazreti Şuayb. Mesela. Ama Hazreti Muhammed bir başka bir özelliği var. Kıyamete çimin kalacaktı. Ve sonra biz diyarık bir insan Allah Teala özü bir dili verir özüne. Ve aynı vakitte yani başkası etmem ki bir millet 700 yıl İslam bayrağını kaldırıptı. Yoktu. Yani bir cümle bakıram. Valla dün aynı istagfirullah. Yalan olmasın. Dün aynı duası doğrusu. Dün bir cami gösterdi Bağdat'ta. Resim açıp içinde dirimini filan vali zamanı, Osmanlı vali zamanı bir şey varmış, bir mutasarrıf diyorlar özü muhafız indi vali diyemek özüne. Özü Osmanlı Sultan zamanı burada bir mutasarrıf varmış filan paşa özü bu cami yaptı, bu camini yapıptı. Osmanlı zamanında.
1: Tamam.
0: Eydi bir devlette indi insanı tutuplar yani böyle sırçalasam özün kurşağından çıkar senin için 70 kilo çıkar çıkmaz. Ağırıca altın çalıptı. Bayrakta hepimiz bildik. Ağırıca para çalıptı. Dolar yer pay etmedi. Ece eşini tutturlar. Eşiden kaynı kızı var ama paranı altınlar kendileri için yandırırlar. Hardan para özlerine memleketten çalıptı. İyiydi. Dönme Osmanlı zamanına. Diyatmem ki Osmanlı zamanı bir padişah herkızıydı. Hiçbir şey yok idi böyle iş. Eydi, ben nişi güvenmeyeyim öz milletime, nişi güvenmeyeyim öz tarihime. Tamam mı yoksa yok? Eydi, ben Cenab-ı Hakk'a konuştum öz Türkmen dilimizi. Şimdi namazı Kur'an'ı okuyabilirim, ben okurum Kur'an'ımı. Tamam mı yoksa yok? Eydi, sana elhamdülillah, cidden çare konuşurlar razı olsun. Kızları elhamdülillah, her ne bitirip seneler fakülte Türkçe bitiripler, aynı vakitte namazı kılandılar, Kur'an'ı okuyandılar, Kur'an'ı ezberleyandılar.
1: Elhamdülillah.
0: Onun için diğer milletimize asılda bir millet üzerine baskı var ise, zulüm var ise, o milletin ne kadar gücü var ise, yardımcı olsa o mazlum millete, Allah Teala sana yardımcı olacaktı.
1: İttakullaha
0: ve kulun as-sadiqin. Bu bir. Öbür ayette, ve la tahsibun allaha gafilen amma ya'melu zalimun. Eydi ben zalim ve mazlumla oğlum. Yani baskı var, baskı var illerce. Yok 10 yıl, yok 20 yıl. 100 yıldan fazla adı.
1: İlla.
0: Türkmen milleti bir mansap, bir devlete bir şey almasın. Nişi baba, çubuklar İslam bayrağı kaldırmıştılar. Eydi, ben yardımcı olsam bir görev almağa, ben yardımcı olsam bir uşağı, çocuğu yazdım, kaydettim bizim okullarımızda. Ben burada ne ettim? Amin. O milletin varlığını bildirdim. Naksı milleti, çubuklar ataları İslam bayrağını kaldırdılar. Allah razı olsun senden. Buradan diğer bütün milletimize, bütün babanelere, ev uşağımızı kaydelevin okullarımızda.
1: Daha uşaklarımız iyi de olur, daha uşaklarımız gözler açık olur. Şimdi mesela mahallede çağırırsan, uşaklarımız Cengiz'di, Yavuz'di, Yaşarp adlarından birisi bu Türkmen'di. Genişe gelsin Arap mektep.
0: Doğru.
1: Kızlarımız Gülmaz'dı, Eynur'du, Yeter'di, Gönül'di, Güler'di, Gürşan'dı. Hepsi Türkmen adıdır. Neşe geçseler Arap mektebine geçseler, öz dilimizi öğrensiler.
0: Doğru.
1: Öz şeyimizi, ileride geçseler Türkmenca söylerler. Neden korkular? Korku bitti babam, bitti.
0: Bitti.
1: Daha indi her kişi öz dilini konuşsun.
0: Valla tamam, o zaman Allah razı olsun telefonuma sağ olasan. O zaman da elhamdülillah korkuyan yokmuş elhamdülillah. Korkamayan var ya elhamdülillah. Korkamayan insanlarımız var ya elhamdülillah. 13 şehit duyurdular. Parça.
1: Türkmençe koymuşam.
0: Öcünde, öcünde arkadaşını parça ederler. Özü bu dilden dönmürü. Aynı vakitte sürücüler özü mahalle dilinden dönmürü. O zaman her zamanda elhamdülillah kahramanlarımız var. Bu dili satmazlar. Bu dine makiyat Allah'ın izniyle. Sağ olasın hatun katıl mağva. Allah razı olsun.
1: Memnun oldum.
0: Sağ olasın. Ben memnunum senden. Sağ olasın. Allah sıkılasın. Bacı kardeşlerimiz sizden programımız devam edilir. Türkmen FM Radyosu'ndan numaramız 0770 161 64 61 0770 161 64 61 bir hurda aradan sonra dönüksüzlerin kalan sorular cevap olarak.

Bəli, dəyərli hörmətli bacı qardaşlarımız, tikrən sərən döndük. Həyat yolçuluq proqramını aslında biz buyurduq sizlərdən və hər bölümdə deyərik. Proqramımız yəni yuxu açıqlamarıq. Təfsir əhləm bizdə yoxdur. Aslında proqramımız bir fətva proqramıdır. Kimin sorusu var? İnşallah cavab veririk özünə. Çünki bəzi bacılar yazıb bizim üçün TikTok yolundan soruları var. Təfsir əhləm tərəfindən, yuxu açıqlamaq tərəfindən. Deyərik, özür dilərim sizlərdən, kusura baxmayın. Biz işimiz də acaba. Aslında biz ilgilendik su kimin oyaq insanlardan. Yatanla işimiz yoxdur. Bacı qardaşlarımız Çarçuq kızı Xatun Aleyküm Selam Tola Işıq Xatun Aleyküm Selam buyurur. Dua ilə məhəm ki Allah Teala mənə zürriyə salihə versin. Diyarıq bacımız dua edərək sənin üçün Rabbim Hazreti İbrahim'e yaş böyük olduğundan sonra evlat verdi. Allah Teala Rabbim Hazreti Davud'a Hazreti Zekeriya'ya 9 ildən daha fazla sonrası Allah Teala duasını kabul etti evlat verdi özünə. Rabbim Çibələ Hazreti Meryem'ə eşsiz, adamsız uşaq verdi. Hazreti İsa'nı verdi. Allah Teala Rabbim dua edərək Hazreti Adem Allah Teala baba nənəsiz yarattı özün. Allah o zaman qadırdı. Ey Allah'ım her kimin uşağı yoxdur, ocaq çordu. Ey Allah'ım iyi bir uşaq ver özlərinə. İyi bir zürriyə salih ver, nesil ver özlərinə. Ey Allah'ım kim səni uşaqsız qoyma. Ey Allah'ım hikməti var. Özü alim xəbirsən, bunlara nə uyğundur? Uşağı olsun, yoxsa olmasın. Amma ey Allah'ım, Hazreti Zekeriya'nı keflantırdı. Bunlar da keflantır. Hapsına salih öyle duver. Amin, amin, erhamer rahim. İlham Nureddin Hatun, aleyküm selam, rahmetullah. Çarşı kızı buyurur, sevda halal diyor haramdır. Hatun, bu günün sevdası, bu gün sevdi, affedersin bu sözü, affedersin. Ama açık konuşalım biraz, yönetmen ruhsatıyla. Bu gün sevdi, yarın bazara çıxdı özüydən. Öbür gün yani yanlış işlər oldu bacı qardaşlarımız. Bir oğlan bir qız bəcəntirdi özün. Getsin qapıların çalsın. Desə də valla qoy tanışım özdən. Deyər acaba baraca. Cəbara. İşte baba o belə toy etdi. Əmə o belə toy etdi. Dədə o qoca o belə toy etdi. Belə öləndilər. İllə tanışmaqdan. İllə otursun barabar filan kafteriyədə, filan çayxanada birer qəhvə içsin. Özü qəhvə 2 binadır. Kisası, kilosu 2 bin, 3 binadır. Qəhvənin biri 800 bina. Fəqir cəmdə para yoxdur. 800 bina birer bardaq içirlər. Qəhvə da sağıq oldu, babası çıxdı. Qızdan sələşirib. Mən belə sevirəm, belə sevirəm. Bahacat nədir, qardaşdır? Qaldır, qaldır bahacatları. Sən onun yerinə bir qız bəcəntirdi səni. Həmən bir yıldız qoy adı yanında. Bir evlər hardadır? Yarın evlərini sor. Bu kimlərdəndir, bu kimdir? Aynı vaxtda bunun axlaqı, bunun şərəf namusu nədir? Sor. Bir yıldız daha qoy, iyisə. Üç, bir gün çıxıb bazara, biraz uzaqdan takip elə özün. Bazarda, bazarlıq edəndə, onudan güllü müydən, şaqqa edir müydən, aldı müydən verir, asbabını önəmli qoyur, yoxsa vermir. Bu hapsi yıldızdır, yıldız, yıldız. Belə baxanda o 5-10-20 yıldız oldu, get qaplarını çal. Amma cənə də son yıldız qalıb, o da istihara namazı qıl. 13 xatun deyərik, aldanmanın afedasız bu günün sevdasına. Bu günün sevdası dedim size açık konuştum. Özür dilerim size o kusura bakmaz yönetmenimiz. Bu günün sevdası yalandı. Bu günün sevdası yalandı. Becantirdi seni. Sen becantirdi o özün. Gelsin kapı uçarsın. Tanışmak değilse çabinden sonra. Nişandan sonra demeyelim çabinden. Koy nişandan sonrasın. Fatiha'nı okudu. Koy sorsun seni. Sen de sordu o özün. Ondan sonra çabin olur. Bir uzun tanışın. Ve çabinden dönmek daha iyiydi. Yanlış oğlan çıkırsa ya kötü oğlan çıkırsa. Kötü bir insan ise. O kız kız kötüydü. Haşer hapuzdan. Onun için diyerek sevda asıl da var. Ama asıl doğru sevda çabinden sonra başlar. Biraz fazla çabinden sonra. Toydan da sonra evlenmekten toydan sonra birbiriyle kadar hatta uşak olana kadar sevda çok hoştu. Ondan sonra uşaq olmaqla sevda levelı enər. İndi unutmayın, özündə mikser var. Bir kez sələşəndəm hata oradan kırmızı çıxar yuxarıya. Bu sevda enər aşağıya. Uşaq oldu, çocuk oldu. Oradan kaç, buradan kaç. Ondan sonra bir daha sevda dönəcəkdi. Sonra bacı qardaşlarımız Allah Teala özü Kur'an-ı Kerim'de buyurur. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Özü sevdanı mevaddatı koyup, sevcini koyup kalbuza. Ama ha zaman oğlum? Çabinden sonra. Çabinden önce koy becantirmek olsun. Valla ben filan kız karşı gözü becantirdi benim. Tipi, elbisesi, asbabı becantirdi benim. Gülmeği, şakası, hapsi, haddinden de becantirdi benim.
Sordum aşiretini, sordum evlerine, en iyi insanları belirtirdim hani. Din imanında elhamdülillah Müslümandı. Dedim kapılarını çalalım. Allah Teala her insana kimi de sevipti inşallah kısmeti ol hakkında hayır ise, hakkında da hayır dacil ise Allah Teala bu kalbini temizlesin. Çöktü sevdalardan inşallah Teala. Bacı kardeşlerimiz, sizlerle programımız devam edecekler. Feyyaz Hatun, aleyküm selam, rahmetullah. Baştan gözlerine. Bu bacı ad yazıp, R harfi yazıptı. R harfi buyur. Doğrudu, sanduk iskendiler halaldı ya hatun haramdı. Haramdı. Halal olmağı da özel oturduk sana bir konuşuruk soruk senden. Geldiyse zaruret halatına ulaşıpsan yalla diyerek halaldı. Yani yönetmen ne işitti? Programa girmeden önce arkadaş telefonu açtı. Sonra elhamdülillah çıraydan hayatı yerdi. Yani özü bir fiyat para aldı elhamdülillah devletten. 325 bin lira çırasıydı. Dir elektrikti, jeneratördü, filandı, sudu, hapı 325 bin lirdi. Baba koy 400 bin lira olsun. Gene de para kaldı öz için. Dir istedim yer dam taptım. Nenem cire yakındı. Ama param pay etmir. 25 milyon esiştü. Gereydim faiz alım. Borcu alım. Dedik alma kardeş. Elinden o yakın olasan cehenneme giresin. Burada anlamı budur. Ben neneme yakın olmak için geri elim uzadım faiza. Onun için diyerek sanduk ilisken başka hapsi haramdı. İlla ki bir eşaliye gözün bildirek size ne halatı halal olur. O da her adama verilmez. Yani bakın indi koy bir önüne durum sizler için bazı kardeşlerimiz. İndi huy tutmak. Arapça sarı diler özünde bizi huy diyerek huy tutmak. Allah hepimiz şifa versin inşallah Teala. Huy tutmak bacı kardeşlerimiz özel darmanı var. O darmanı tuttuğu zaman saatlerce yatar. Allah selamet etsin üzerin. Bütün beden hatta sırhat yetsin, damak sırhat yetsin. Sabah yarın kar işine devam eder. Bu huy tutmak darmanı bacı kardeşlerimiz. İlla ki o insan özü gider alar. Veya hutta elinde çağı dolu raçette dedikleri. Doktor yazıp özü için yalla gider onu alar. Nişi? Şu sadeliyacı atmaz özün hapishaneye sıcına. Şu cahil devletten cahil bir rikabe cahil de bir rücüne bir grup cahil sorar özünden. De bakım sen yazmışık sana 150 peçet vermişik. 150 peçet her birisinde iki tane var 300 şirit habdi darmandı. Sen bunları kime verdin? Bay içinde. Gerek hapsi raçet olsun yanında. Gitmişim almışım bir arkadaş için. Diyebilirler bana doktor biz sen sevarık ama gelen defa bizimki raciti yatım. O hakları Allah razı olsun üzerinden. Ne özünden? Çünkü bu habler aynı vakti için kullanılır. Uyuşturucu yerine kullanılır. Sırsar hoş olsun. O zaman bacı kardeşlerimiz onu isterim diyeyim. Bu madem ki bu darmanhanada verilmez illa ki o insana o zaman fetva halal haramlığı da sanduk iskanın diyebilmem sen indi halaldı sana için. İlla sorum senden bir 10-15 soru yalla cevap veririm sana. Hatta ki emin olum sen doğrudan lazımdı sana bir ev almak. Veyahut da bir yer almak. Çünkü faizdi. Faiz de halal olmaz illa zarurat halatında bacı kardeşlerimiz. Zarurat halat ne kimin? Ne çıra verebildi, ne bir yeri var, ne bir baş çölgesi var. Arvadı, oğlu, kızı hapse oturup da cadde başında. Bir yerler yoktu. Kimse borcu vermiyor özüne. Ve çıra verebilmedi. Bazı kalkır borcu aldı, çıra da verebildi. Ama bir yanlıştı. Kardeşim, diyesen olabilir doktor. Ben ha oğlu ben kalım çıraydan. Kardeş böyle yazıp Allah Teala. Yani bugün bir arkadaş vallahi gördüm. Bir arkadaş illerde tanımıyorsun. Bir arkadaş subhanallah. Aynı işteydi. İndi aynı işteydi. Ben Allah Teala hara yetirdim. Badem Allah Teala para tarafından bir şey vermedi. Aynı halde koydu. Niye için o insan? Besin bak meslektaşım arkadaşım mıydı? İmbahar ulaştı. Ben harada kalmışım. Yok. Allah bana paranı verdi. Ona başka şey verdi. Bana sahat verdi. Ona başka şey verdi. Bacı kardeşlerimiz. Beldunak. Sorularımız da razı olsun bu bacımızdan. Çok sağ olasınız. Neşat Said kardeşimiz. Buyur doktor efendi. Namazda tekbir etmek. Neçide ne duvan haradadı. Bak kardeş. Her namaz kılan. Her ne namazıysa. Birinci cirmekiden namaza tekbir etmek. İhram bu rukundu. Min erkanis salat. Elu kaldırasan Allahu Ekber diyesen. Bu namazı cirmek tekbiratul ihram. Neşte adıyla tekbiratul ihram. Veyahut da tehrimel ulu özüne.
Çünkü sen Allah-u Ekber diye mağudan bu hareketten girdiğin namaza, namazdan önce yemekti, içmekti, konuşmaktı, gülmekti, hepsi halalıydı. Şimdi haram oldu bitti daha. Hareket etmekti fazla boş yere, bu hepsi halalıydı. Ama namaz içinde Allah-u Ekber diye mağudan daha bitti, haram oldu sen namaz esnasında. Tekbir-i ihram, Allah-u Ekber elini kaldırmak, bu rukundu. Cere her insan elini kaldırsın. İlla Allahümme kolu yoktu, hastaydı, kolunu kaldırabilmez. O özür var inşallah Teala. Bir de Allah-u Ekber demek, enmek ruku'a. Bir de enmek sucudu Allah-u Ekber demek. Bir de kalkmak sucuddan, bir de Allah-u Ekber demek. Bunlar hapsi hayyat-ı salattı. Yani demese o da namazı bozulmaz. Namazı bozulmaz. Ama bunlar diyese o, suabı fazladı Allah'ın izniyle. Çok sağ olsun kardeşimiz. Neşet Efendi, memnunluk özünden. Aleyküm selam, rahmetullah. Sece Hatun. Buyurur, selamun aleyküm. Ben dua ederim namazımda. Her kim bana zulmedipti. Bana zulmedipti. Diller olmaz döner üzer ve. Hatun bedda'a basmak İslam'da yoktu. Bedda'a basmak İslam'da yoktu. Ama sala Allah Teala intikam alsın benden zulmedenden. Ey Allah'ım ben affetmirem beni zulmedenleri. Bunda hakkı var. Ey Allah'ım bana kim zulmedip şahad ol ben boynun azd etmem. Hakkı var. Ey Allah'ım kim bana zulmedip sen özü intikamım al. Hakkı var. Çünkü biz her vakit dedik. Ve diyemiş giden bölüm dedik sizler için. Dedik bir tane hakkı yedi. Elden hakkı olabilsen öz hakkı. Benden bu bardağı kapardı bir tanesi zulmetmene. Döndürüm özünü. Veya hutta zulmedip bana koyarım kıymete kalsın Allah'ın elini veririm özüm. Veya hutta affederim özüm. Ve sen geriden gelmiyor o insanlar affetmek. Tabi affetsen suabı çoktu. Ama özü bir sene içeri ne kadar yana betiler özü zulmü yüzünden. Hakkı var. Diyesen ey Allah'ım kim bana zulmetti? Özü intikamım al. Ama bacımız ilişme her namazda bunun üzerine bunun üzerine. Bu kalbi de Çin var. Hakkı var. Onun için Müslüman layıklı da acaba. Bir kere dedi, bir defa dedi, bas yeter. Yeri geldi, konuştu, biter, bitti. Ama olmaz ben her namazda dua bedda'idim, bedda'idim, bedda'idim. Ey Allah'ım intikam al, ey Allah'ım intikam al. Sanki namaz hapsi bedda'i yeri oldu. Olmaz, yanlıştı bacımız. Bu işi yapma. Ahmet Annası, hayır akşam, sağ olasın hatun. Hoş geldin, baştan gözden Allah razı olsun. Sağ olasız. Bacı kardeşlerimiz, sizlerle programımız devam ediyoruz. Sorular ulaşıp bizlere TikTok yoluyla cevap veriyoruz derdi Allah'ın izniyle. Ama dönelim bir daha öbür sorulara. Aleyküm selam, tola buyuru. Dir bacımız, ablamız dir hacdaydım. Dediler bana daha toy etmek haramdı. Bakın bacı kardeşlerimiz. Allah razı olsun ablamızdan. Aslında bir haram haram üzerimize umreden önce, hacdan önce. Bazıları, valla şık efendim, gittim umreye daha diyem toy gitmem. Nişi baba, ya ona ne ol diyemirdim. Ya o hacda ne ol diyemirdim. Tamam, bunu çek yana şeye. Aslında bir toy, bir düğün, bir toy, bir tören, evlenmek malı halaldı. Ama durun, bunun gerçeği silmesin. Bak, halaldı ne zaman? Erkek ayrı, kadın ayrı. Bu bir. Çi, oynamak olmasın içinde. Olduğu zaman kemire de olmasın içinde. Bu önemlidir. Ve deme de bana, valla doktor, bir salon tutmuşuk, bir yer kaha salon tutmuşuk, orada arvat kız kaydedir kemire mende. Ebacımız kaydedir, tamam baştan gözden, Allah saklasın özüm. Eydi, kim montaj edir özüm? Kim montajında çalışır? Erkek yok kadın. Desen kadın. Baba kadı yok. Koy kadındı. Baştan gözlerine. Eydi bu memori bırakıldı. Kim bakacak özüne? Valla kimse bakmıyor. Çüreçendi. Ammesi, ammesi oğlu, dayısı oğlu. Çüreçenin çüreçenidi. Arkadaşlarıdı. Kimse yoktu. Bes geldi Trump'ı koydu karısını araya koyarsan. Kimse kalmadı daha. Hapsi baktı. Burada bacı kardeşlerimiz harama girdik. Onun için aslında toyuna gelmiş bacı kardeşlerimiz. Bir davetten biterdi. Peygamber buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Evlim velav bişat. Peygamber buyurdu. Sahabedir. Toy ile velime ile. Velime ne demek olsun? Toy daveti yemek. Dir en azından
bir kuzu kes. Tabii bu haçat zengin sahabi adam. Sahabi var, evlendi. Toysuz, çefsiz, böyle şeysiz yani. Ne davet etti ne bir şey. Hazreti Ali kimin toy etti? Adam genç oğlan yiyince kalkır bir şey yok da altında. Bu kadar parası var. Peygamber Efendimiz Hazreti Fatma'ya verdi özün. Ne toy ettiler, ne davet ettiler. Ama o sahabinin imkanı var bacak. Ekonomi tarafından, para tarafından hamdolsun iyi parası var. Peygamber buyurdu, اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاتْ Evlenmek davetiyle, velimeyle en azından bir kuzu kes. Haydi faydası nedir? Bakın, bir, insanlar kalabalık oturuptu. Ha, herde, haradaydı düz yemek girdiğiniz. Valla filan arkadaş toy etti. Filanın kızını aldı. Haydi bunun, ya bunun faydası nedir? Hatta yarın bu oğlan o kızdan beraber yiyende, yok ama yoktu daha. Niçin? Biz davetin ne? Bilin kızını alıptı. Bu bir. Hatta Müslümanlar aralarına şeytan girmesin, cevabımızı çirlettirmesin insanlar, eksik koymak üzerine. Bu bir. Çi, men yediğim zaman davatı da

Kadınlar ayrı, erkekler ayrı ama aynı vakitte kadınlar elbiselerine mekayattılar. Valla doktor bir yabancı garip yok idi aramızda. Mehterçi geldi çaldı. Dur. Mehter kimdi? Süt kardeşiydi. Yok. Amma oğuldu. Hatta amma oğluysa, hatta dayı oğluysa. Bu hapsi bacı kardeşlerimiz yanlıştı. O zaman diğer bacımıza gitti haca. Hacdan sonra döndü. Allah kabul etsin senden. Toylarda bir yanlış bir şey var ise erkek kadına giripti. Oynamak var affedersiz. Onun saçı yazdı, bunun boynu yazdı. O sen açar mı'nidir orada? Burada girdik yanlışa. Onun için gitme bacımız. Kal hacı kabul olsun sen inşallah Teala. Ama gitse o da hacı silmeyecek. Gitse de bu toya hacı silmeyecek. Umranı silmeyecek. Ama günah kaldıracaksın. Allah Teala cümlemize mutluluk versin inşallah Teala. Süsü Hatun aleyküm selam. Tala düşman kızlar razı olsun. Sağ olasınız baştan gözlerine. Dönek bacı kardeşlerine öbür sorularımıza. Öbür bacı buyurur. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Tala Şeyh Efendi Kur'an-ı Kerim'i okurum ama hikâmi bilmiyorum. Yani veladdallin namazda mesela içinde muthakkal kelime var. Cel altı hareket öyle söylüyorsun. Veladdallin. Bana Şeyh Hüseyin'e razı olsun. Açılır sizler için her hafta. Burada altı hareke var. Mutakal kelime de. Ondan sonra nun sakine geldi. Sağ için ardı sıkındı. O da altıdı. Dörtü ayakta çiğdi. En azından sekiz harekatı. Dur okuyandam. O ahkamı yapmıram, okumuram. Ahkamı bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim okumam yanlış diyorsa yok. Diyarık yanlış derdi. Suabı var inşallah. Ama ahkamı bilsem daha fazla suabı var. Biz Fetha Zamman'ı düz okuyalım. Fetha Zamman'ı. Ne özünden? Fetha Zamman bacı kardeşlerimizi yanlış okuyan mana anlamı da tefsir yanlış da oğlu. Bazı şeyleri çifre ulaştırır bizim. Ne çimin? İnnemâ yakşallâha min ibâdihil ulemâ. Yer yende min ibâdihil ulemâ u. Yani en çok Allah'tan korkuyan kimlerdi? Allah'ı tanıyanlardı. Burada dese innemâ yakşallâhu Allah korkur. Kimden? Alimlerden. Çifre oldu. Onun için gene bilim Fetha Zamman'ını bacı kardeşlerimiz bir de Fatiha surasında mesela Elhamdülillahi Rabbi Rabb çi harfti çi ba'ti biri sakindi biri cevabı bunu bir tane desem esuc oldu namazımda Fatiha'mda yanlış oldu Fatiha da rukundu bana dikkat edin bacı kardeşlerimiz bunlar böyle okursa Fatiha Zamman tamam doğru okursa şeddeleri hapsini okusan şeddeleri okumak o doğrudu ama daha ıslan suvap ahkamı al bacımız Allah kabul etsin cümlemizden inşallah Teala. Usaman Nasih aleyküm selam tolakatın. Allah razı olsun senden. Allah sabır versin sana. Bircül Hatun bir ışık efendi akşam azanı okudu. Belli Hatun inşallah. 7'de program biter. Kıllamıyorsun. Macal ver hele. Vakit var Allah'ın izniyle. Tarikul Cennet kardeş. Aleyküm selam tolak. Baştan yolda razı olsun senden. Ahmet Riyaz. Sokallı san. Allah razı olsun. Baştan gözlerine. Dönek bacı kardeşlerim öbür sorumuza. Öbür soru buyurur kadının biri gönderir bizler için. Affedersiz. Dir eşimle kızdım biraz. Biraz söz anlaşmamak olur ortamımızda. Dir kızdım. Dedim ben seni haram oldum. Ben seni haramım. Burada talakım düşer yoksa yok. Bacı kardeşlerimiz burada talakı düşmez. Hatta erkek mün diyese orada ayrı bir konudur. Celak şimdi bu kadına. Erkek deyipse ayrı bir cevabı var. Ama bir bacımız özü deyip eşine ben seni haram oldum diyerek burada olmaz ilk önce sen günahçarsan. Ne özünden? Allah Teala ne buyurur? Ya eyyühellezine amenu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum. Allah Teala ey Allah'a iman getiren ey Allah'a iman getirenler Allah Teala bir şeyi suçun halal edip haram etme onu özün. Arkadaşlarımız bir şeyi halal etmek haram etmek Allah'a layıktı. Allah'ın işidir. Öz yer bu halaldı bu haramdı. Onun için olmaz ben öz başım bir şeye haram edim. Fabacımı sen ne etsen valla kişi var. Ben sana haram oldum. İşte demek o dendi. Bu demek o burada günahkar oldu. Ama talakı düştü. Yok. Daşı düşmüyor bacımız. Neden? Çünkü burada sen dedi sen ben sana haram oldum. Burada hocalarımız buyururlar. Burada kefaret yemin veresen. Burada ne desen? Üçün orucu olsan. Ve demem sana on fakir tokhele. On yoksul tokhele. Ne şey demem sana burada? Hatta parmağı dişlesem. Hatta üçün orucu olsan bu sıcakta. Desen ah çeşe demeyelim bu sözü. Bacımız

salavat verin. Hiçbir zaman erçici her vakit diyarık. Evde arvadu ataş oldu hiç ayıp diyeceğim. Sen biraz su ol. Biraz yumuşak ol. Bacımız sen de erçacı ataş olup sen de benzin sepme üzerine. O da o yerde kalma onun. Yani biz her vakit bakın. Bu problem bence üç defa diyemişsem kabul dördüncü defa olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin kapısının çalında Hazreti Fatıma çıktı. Ya Fatıma hani ammu oğlu Ali yani eşu dedi ya Resulallah çıktı yazıya. Araları bozulmuştu. O hiç ayıp değil. Peygamberin yanında olup bu. Anlaşmamak arvalarıyla. Oğlu. Peygamber Efendimiz baktı Hazreti Ali haradaydı. Camıda uzanıp dedi kum ya ebed turab kalk. O zaman Hazreti Ali böyle bakanında Hazreti Fatıma biraz sınırlanıp kızıptı. Kalmam öcünde. Biraz sakin ederim o zaman. Dese o zaman adamım erçeceğim. Olsa oynadı kardeş. Peygamberden erçeceği derken. Hazreti Ali'den erçeceği derken. Hazreti Ali o dakikada Yahudi tercih etti. Yetti bir saat, iki saat sonra dönecek yönüne. Onun için diğer bacımıza sen diyende o sen ben seni haramam hakkı yoktu. Bunu diyesen. Farah babası aleyküm selam. Allah razı olsun. Sağ olasız. Baştan gözlerine. Tarık-ı Cennet inşallah ulaştı hatun. Bacı kardeşlerimiz ulaştığı bir sorumuza o da programımızın as sürası kalb 14'de kan numaramız 0770 161 64 61 0770 161 64 61. Öbür soruya ulaştık. İstihara namazı isterim kılım Çin'de namazından sonra diller olmaz. Doğrudur. Bakın bacı kardeşlerimiz. Üç vakit var. Üç vakit var. Hatta cenaze namazı kılmarık. Üzerine. O vakitte. Hatta cömmekte biraz işgal var. Etmer gözün. O üç vakit Ebu Hanife mezhebinde haram olaşırlık içinde. Haram üzerimize. Nahsi namazlar yok ferz namazları. Yani birisi gün uykudan kalktı baktı karaha vaktidir. Kıl kıl tez. Kadı yok. İyiydi. Bana namazlar olmaz bu üç vakitte. Bu üç vakitte bacı kardeşlerimiz sünnet namazları, tatavu namazları, istihara namazı bunlar kılınmaz. O üç vakit ha zamandı. Sebbah namazından sonra güneş çıkırı. 20 dakikalık vakit kerahadı. Harama cırık. Burada fazla taat yapmarık. Yani fazla namaz kılmarık. Onların boş çiçeğe kılım diye olmaz. Sebbah namazından sonra güneş çıkırı. 20 dakika. Bu bir. Çi. Her gün cumartesi azanından 5 dakika önce. Cumartesi azanı 10'çını 2 dakika geçsin. Mesela okuru. 2 dakika buradan 10'çı oldu. Çıkadı içinden. 3 dakika çıkadı. 11'i 57 dakika geçsin. 11'i 57 dakika geçsin. Hatta 10'çını 2 dakika geçsin. Bu 5 dakikada namaz kılınmaz. Bazı yeri valla tahiyyat mezid kılam. Kılma kardeş. Kılma. Abdest namazı yarık kılma. Bu vakit kerahada. Bir de üçüncü vakit bacı kardeşlerimiz akşam azanı, mıgrib azanı, akşam azanın aynı 5 dakika önce. 6'da okuru 5 dakika çıkadı içinden. 5 dakika var bir şey etmese. Beçle azan okusun. Bu üç vakitte bacı kardeşlerimiz istihara namazı kılmaz. Bel. Öbür soru bacı kardeşlerimiz bize ulaşıptı. Oğlu camıda telefonlarımızı şarjı dağın. Yani telefonun şahini bitirip koy böyle diye. Şarjı bitirptim. Oğlu camıda bırakım telefonu şarj edim, şahin edim. Diğer olmaz. Niçin olmaz? Çünkü aslında bu elektrik noktaları, karaba noktaları koyulup nişi. Süpürge için veyahut da bu kokumalı cihazlar, meçhaneler çıkıptı. Veyahut da ışık mışık için filandı, gulop buloptı. Bunlar için bırakılıptı. Geldiyse sahabe cami yapan, o cami yapan deyipse cevlinde hapsi cami Allah için olsun olmaz bunu yapalım. Ama deyipse Allah için olsun aynı vakitte bunları kullansın namaz kılınlar. Oğlu caizdi vallahu a'lam. Bel bacı kardeşlerimiz dönelim öbür sorularımıza. Allah razı olsun bütün bacı kardeşlerden. Birgül Hatun Allah razı olsun sağ olasın Hatun. Nahide Muhammed Hatun Allah razı olsun Allah Teala cümlemizden razı olsun. Çok sağ olasın Hatun. Allah razı olsun. Öbür soru bacı kardeşlerimiz bu bazı şeyler çıkıp yani marketlere, asoklara satırlar. Bu meşrubu taqa diler özüne. Enerji malı. İnsana kuvvet verir, takatı verir. Azalatın böyle şişirdi. Bazı kardeşlerimiz bunun hükmü nedir? Tabi aslında bunu içmek haramdı. Adını demirem. Hatta yani yakalamazlar bizlere. Naksı bir kutuda
bir butulda koyduğun yazı meşrup taka enerjidi. Bu haramdı bacı arkadaşlarımız. Neden? Çünkü bu ispat oldu, insana zararı var. İspat oldu, insana zararı var. Hele kalkarlar haram üzerine de içinde kumar edirler. Dilersen abi başka vakit 500 liradı. Ama açmak odan kutunun kapağını yazıpsa filan harf veyahut da filan numara rakam yazıpsa içinde bunun üzerine bir araba verir sana. Bu bacı kardeşlerimiz kumara girdi. Neden? Çünkü madem ki özü 500 liradı. Neşi 1000 lira oldu indi? Çünkü o 1000 lira farkını koydular arabaya. O zaman ben açtım çıkmadım benim için. Yönetmen için çıktım. Yönetmen kazandı. Ben ne ettim? Ben benden 500 lira boş yere gittim. O zaman girdik kumara bacı kardeşlerimiz. Onun için diyerek bu meşrubu taqqa dedikleri haramdı içmeği. Yok sadece uşaklar için, hatta ki böcüler için haramdı. Aynı vakitte içinde böyle bir yarışma var ise, filan numara çıksa, bu sene için ona kanşa bir araba veririk, para veririk. Bu hapsi kumardı. Uşaklarımız hele uşak için kumara alışırlar. Ben şimdi sorsa umundan, deyse umuna, mesela Fatiha surasını hazmına alıştı. Derim sana 4 yaşındaydım, Mulla Suha Camii'nde ihtiyarlar okurlar, ben de okudum özleriydim. Deyse o bana Tebarek surasının suratil mülkü harda ezberladı. Diğer Mısırlı'da Kirdar camısında, mezidinde orada Mulla Tarık'ı ezberladım. Deyse o hapsini diyelim sana. Nişi uşak için böyle beslendik bacı kardeşlerimiz. Ama uşak için bir uşak beslenip de böyle şeyde kumar oynamaya. Evine ne beçlisin? Bu böyücü ona ne der? Cami yapar sana için. Yoksa hac yoksa cihad eder sana için. Tabii kumardan beslenen hak alıp yolda Allah etmesin. İlla Allah Teala hidayet versin özüne. Ama hani bir insan uşaklığından ve şabun neşe fi ibadetle peygamber bir sallallahu aleyhi ve sellem hani böyle bir insan uşak için beslendi ibadattan hani bir uşak beslendi kumardan Allah etmesin. Allah Teala hidayet versin hapsımıza Allah'ın izniyle. S.O. bacımız adında olan buyuru doktor efendi istedim evlenen bir deneyden illa ki oyunla ne yapayım? Teheccüd namazı kıl. Teheccüd namazı kılından sonra elu kaldır. Ey Allah'ım filan kes ve cantirib mene. Ece hakkımda khir ise ey insandı. Evlenmemiz için mutlu olduk. Evlensek boşanmarık. Evlensek ey görsen iddin imanıma zararlı yoktu. Ey Allah'ım kısmetim el olsun. Ey Allah'ım. Geldiyse de yolla bu insan hakkımda idacı. Bu insan üzü ayrıdır. Aynı batırık hayvan afidastacı. Üzü beyazdı, ensası karadı. Üzü başkadı, ardından başka bir şekilde. Ey Allah'ım kısmetimi etmezsin. Ve cölümden çıkarttı bacı. Bu nesela inşallah Teala. Birgül Hatun buyuru böyle. Bu enerji taqa malı meşrubatlar hapsi kalbe, öreci insanın kalbine zararlı var. Allah irak etsin hapsimizi bir işlerden. Asil Hatun, aleyküm selam, rahmetullah da razı olsun. Sağ olasın. Yönetmen, SO bacımız şeydi, Arap'tı. Cevap vermezsin Arapça. Tamam. Oktel Azize SO ismiç. İnti de gülün, şahıs muayyen akıb kalbi yerde tezavvaca. Şes sevi, gülleç, kumil salatı teheccüd. Mint tsallin salatı teheccüd. Ora rükü ettiyen. Rıf'idic gül, ya Rabbel alemin. İza kan hada şahıs bihakki ziyen. إذا تشوف هذا الشخص راح يسعدني إذا تشوف هذا الشخص ما يأثر لا على ديني ولا على دنياي هذا الإنسان زين نصيب زين يا رب سوي من نصيبي وقبل يوم يا رب إذا كان هذا الشخص بحقي مو زين يا رب إذا تشوف هذا الشخص إذا الزوجة راح أطلق منه يا رب طلع من بالي هذا الدعاء أختي العزيز إن شاء الله تعالى الله تعالى راح يستجيبه بإذن الله تعالى باجي قرشتامز يجد قامس قادة رازوسن سيدان Bacı buyuruyor, ya şeyh eşim evde namaz kıldı, hatta cuma namazı da kıldı. Nece oldu bu? Üç cuma namazı, hasta döcü, yolcu döcü, bir sebebi nedeni yoktu. Boş boş yere evde kıldı, üç tane kılmayan camıda cuma namazı, bir parça münafıklık var özünde. Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bacımın yadına sal. Yadına sal, dua ile olsun inşallah teala. Son sorumuz, bacı kardeşlerimiz ulaştık. O da bir bacımız yazıptı, doktor efendi, öcül hakkına, oğlan istedi, ben nenesi geldi, kapımız çaldı, kara yuxu görürüm. Hel bu cadıdır yoksa yok. Bakın bacı kardeşlerimiz, cadı var, var.
Haramdı haramdı. Çifirdi çifirdi. Bitti. Nefes var, bel var. Göz nefes var, bel bu da var. Bak cadı da var, nefes var, göz nefes de var. Aynı vakitte firişte cin de var. Firişte var, kıza aşıktı. Koymaz bir tane kapsın çalsın. Çalan da koyar, gölü dolansın. Allah Teala kadırdı, böyle şeyi bırakıptı cine. Oha zaman o bacımız çivele gafildi. Allah yarak etsin bütün bacılarımızı bir şeylerim. Bu dört tane hapsi koymaz. Allah'ın izni var ise, Allah'ın ilmek var, emin Allah'ım. Bu dört tane bir neden de koyması bir insan kapsı çalınsın. Kapsı da çalınsa koyar karı yuhu görsün. Karı yuhu görmek bacı kardeşlerimiz olabilir cadı da ha. Olabilir firişte de, aşık firişte de ha. Olabilir koy diyeğin göz nefesti ha. Nefesti, müzürlük hasedetti ha. Ama aynı vakitte bacı kardeşlerimiz biz olmaz her şey demek. Ha valla göz nefesti. Ha valla bu cadıdır. Ha bak, bak şimdi. Bak kim tabi'a koy bölsün. Bak kim işin bağlayıp, bak kim kifil bırakıp bölsün. Bacı kardeşlerimiz her şeyi koymayan onunun boyuna. Asıl da bir Müslüman lazım. Özüne her vakit Allah'ı zikretsin. Tezbihi salmasın. Bugün oturacağım berberde tezbih hamı tezbihat yedirim. Berber her selaşır fakir dinlemezsin. Aciz olma ne? Her selaşır. Koy selaşır. Bana bak tezbihat yedir her selaşır olsun. Tezbihat yedir. Arabanın sözü tezbihat yedir. Bacımız yetin devamı yolda tezbihat yedir. Hatta o bacımız affedersiz, abdestsizdi, tezbihat edebilirim. Hatta kardeşimiz affedersiz, abdestsizdi, cenabatı tezbihat edebilirim. Ezkar-ı sabah ve mesa, onu bilgiysen, edebilirsin diyesen özüm. Hatta ayet kürsi varsa içinde, hatta Fatiha surası varsa içinde diyesen, hatta cenabat olan fiyatı hapsi oldu bacı kardeşlerimiz. Onun için rukiye şer'i de var bacımız. Rukiye şer'i yetme çıp sen yanına. Evde bir bardak suya, yedi defa Fatiha'nı oku iç. Üret çıkılmadı. Yedi defa elen meşrah lakka sadraka iç. Üfür iç özüm bacı kardeşlerimiz. İnşallah Allah'ın izniyle bir şey kalmaz. Onun için biz her kara yuhunu demeyelim valla. Cindi veyahut da cadıdı veyahut da şeytandı. Allah'ın izniyle inşallah her kim yani koy böyle diyelim. Her kim ölenmeyip de inşallah Teala ölenir. İyi bir insanla. Ama ya valla harap kötü insanıysa inşallah kalır böyle ölenmez. Madem ki harap insandı inşallah Teala ondan daha eysin ve rezin Allah'ın izniyle. Nefahat Kur'aniye buyurru, buyurru bedene namaz kılmırı, khir edirir. Kabul oluyorsa yok, kabul olur kardeş. Çünkü kabul eden Allah Teala'da. Ve ahsinu buyurru. Khir ile on, sadaka verin. Onun için namaz kılmırı inkar etmir o. İnkar etse çafırdı hiç. Cenede koy etsin khir, hakkımız yoktu. Ama kabul olmak Allah yanındadır. Ayete göre, hadise göre bir insan namaz kılmırı günah çağırdı. Khir edirse Allah kabul eder özen inşallah. Khir edirir. Namaz da kılmırı kabul olur özen inşallah. Madem ki halal parayı dandı, niyatı Allah içindi, bir de Müslümandı. Ama namazı inkar edirir, bu çifirdi, hükmü Allah yanındadı. Ama demer özne khir etme, koy etsin. Neden? Çünkü bu fakire faydası var inşallah. Teala yoksul insana faydası var Allah'ın izniyle. Mehmet Mahmut kardeşimiz, Allah razı olsun kardeş, Allah cümlemizi sıklasın. Bacı kardeşlerimiz programın ulaştı son dakikasını Allah Teala cümlemizden kabul etsin. Bir saat süresinde dinlediniz bizleri. Allah Teala yönetmenden, genel yönetmenimizden Allah Teala razı olsun. Sizden Allah Teala razı olsun. Her bacı kardeş, daha uzun insan bizlere indi takip edelim. Daha uzun Allah Teala hapuzdan razı olsun. Allah Teala ölerimize rahmetin, bereketini endirsin. Allah Teala hastalarımıza şifa versin. Allah Teala öğrencilerimiz, okullarımızda hala Çinci devur dedikleri, hala kalıp özler için neçin imtihanları, sınavları kalıptı. Allah Teala hapsine yardımcı olsun. Hapsini kalemini koysun, doğru yazsın. Allah Teala bir şey koymasın ya darına çıksın. Rabbim birinci devurda alanlar seviye, derece ne kadar ise, puan ne kadar ise Çinci devur inşallah ondan daha fazla alırlar Allah'ın izniyle. Her vakitte diyerek telefona dalmayın, TikTok'a dalmayın, onun yerine okuyun. Aynı vakitte namazı kılın. Öğrencilerimiz bir de buradan bütün nenebayı diyerek Türkman okullarında hiç ayıp yoktu. Yok vallahi. İstemiyorum diyeyim başkasına ne olur bile yakalar bizi. O zaman istemiyorum diyeyim. Hükümeti yakalamazsın bizler terbiye okul şey taraf eğitim dairesi. Ama diyerek okullarımız elhamdülillah hiç ayıbı yoktu. İnşallah cümbücüm parları öğretmenlerimizden, müdürlerimizden, müşriflerimizden, sizden Allah'ın izniyle. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

uykusuz gecelerin sabahını bana sor.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken ben yoksun kaldım gülmekten.

da beni kahreder. Derbeder. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa üst düzey Irak heyetiyle birlikte Umman'da düzenlenen Arap Şehirleri Örgütü'nün 20. konferansına katılıyor. Parlamento kamu ve özel sektör ortaklığı yasa tasarısının ilk okumasını tamamladı. Parlamento Başkanı Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un daveti üzerine resmi ziyaret için Türkiye'ye gitti. Başkomutan Ofisi Müdürü Orgeneral Eşimeri, 30 Eylül'ün uluslararası koalisyon güçlerinin görevlerinin sona ereceği ve işbirliğinde yeni bir sayfanın açılacağı tarih olduğunu açıkladı. Başbakan Danışmanı Muzhir Muhammed Salih, Irak'ın Hürmüz krizini önleme aşamasında krizle birlikte yaşama ve etkilerini kontrol altına alma aşamasına geçtiğini belirtti. Necef yönetimi başbakanın girişimi kapsamında yaklaşık 68 bin arsanın dağıtımına hazır olduğunu açıkladı. Irak'ın Tahran Büyükelçiliği, Semnan'da Iraklı öğrencilere yönelik saldırıyı takip etmek üzere bir komite oluşturuldu. İran yargısı, Semnan'da Iraklı öğrencilere yönelik saldırıya karışan iki kişi hakkında ifade çağrısı kararı aldı. Parlamento Başkanı Halbusi, Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Abudi ile güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik çalışmaları görüştü. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumuna katılmak üzere Kahire'ye ulaştı. Savunma Bakanlığı Cezayir Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör örgütü DAEŞ'e ait savaş mühimmatları bulunduğunu açıkladı. Babil Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü 3,5 kilogram kristalin ele geçirildiğini ve 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü Erbil Uyuşturucu ile Mücadele Birimi ile işbirliğinde 4 kilogram kristal ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in yalanları ve sürekli kışkırtmalarının İslam'a badanlaşmasına yönelik çabaları baltaladığını söyledi. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinin güneyindeki Tamun beldesine baskın düzenledi. Amerika Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna konusunda üçlü görüşmelerin yapılacağı tarihin belirlenmesi yönünde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Endonezya'da Anak Krakatau yanardağının patlaması sonucu 8 havalimanında uçuşlar durduruldu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طاب أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يشارك برفقة وفد عراقي رفيع المستوى في أعمال المؤتمر 20 لمنظمة المدن العربية والمقام في سلطنة عمان. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية بناء على دعوة رئيس مجلس الأمة التركي نعمان قرطلمش. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يؤكد أن يوم 30 أيلول الحالي يمثل موعدا لانتهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى صفحة جديدة من العلاقات والتعاون. مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح يؤكد أن العراق انتقل من صد أزمة هرمز إلى مرحلة التعايش معها واحتوائها. النجف الأشرف تعلن جاهزيتها لتوزيع نحو 68 ألف قطعة أرض ضمن مبادرة رئيس الوزراء. السفارة العراقية في طهران تشكل لجنة لمتابعة الاعتداء على الطلبة العراقيين في سمنان. القضاء الإيراني يصدر أوامر استدعاء بحق 2 من المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين في سمنان. الاستخبارات العسكرية تطيح ب3 إرهابيين في ديالى والأنبار. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع مستشار الأمن القومي قاسم العبودي جهود حفظ الأمن والاستقرار. وزير الخارجية فؤاد حسين يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية. وزارة الدفاع تعلن العثور على مخلفات حربية لداعش الإرهابي ضمن قاطع قيادة عملية الجزيرة. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 34 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وبابل. مديرية شؤون مخدرات بابل تعلن ضبط 3.5 كيلوغرام من الكريستال والقبض على 4 متهمين. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sizinle.
4: Türkmen FM sizinle.
6: Hit şarkıların yeni durağı Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM desiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

edeyim ya da savaşıp yara alayım. Doğrusu ne bilemedim. Olabilir mi bundan ötesi, nefesi kesiyor bile düşüncesi. Meçhul dünün ertesi ve sular içinde gemilerimin güvertesi. Kulaklarımda acı çeken bir ceylanın ürkek sesi.

Bugün çok üzgünüm seni kaybettim gibi sırtımda bir bıçak ve elin öyle kaydettim.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Sorumsuz yer kovan tek

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Nasıl kurtulabilirim? Nasıl kurtulabilirim? Nasıl kurtulabilirim? Arts was popping my G.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Teşekkürler.
1: Kayıtta.
2: Stüdyodaki ve ekranları başındaki sevgili izleyenlerimiz. Türkiye'nin en çok izlenen talk show'u başlamış gibi bir alkış alabilir miyim?
3: Sizleri fazla bekletmeden konuğumuzu arıyorum. Şehinşah buradaymış gibi bir alkış alabilir miyim?

0: hırsızlık için mi beni buraya getirdin zaten?
1: Sevgilim bu sen seni! Hayır! Sen de göreceksin bunu! Sen de göreceksin bunu!
0: Benim de sivilim bu abi! Benim de sivilim bu!
2: Ufuk Bey bağırmayın!
0: Bağırmıyorum!
2: İnsanlar ama insanlar!

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

andaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

insanlara başkası sevsin beni ya da bir başkası uyansın kollarımda istemem seni yeni bırak.

0: Ben Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Hadi şimdi git, ardına bile bakmadan öylece git. Uçsuz bucaksız yollarda, kol kola yürümediğimiz yabancı sokaklarda, beraber nefes almadığımız şehirlerde, unutabildiğin kadar unut beni. Benim içim acısa da, kalbim alevsiz cayır cayır yansa da, belki ben de unuturum seni.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sesinle.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa üst düzey Irak heyetiyle birlikte Umman'da düzenlenen Arap Şehirleri Örgütü'nün 20. konferansına katılıyor. Parlamento kamu ve özel sektör ortaklığı yasa tasarısının ilk okumasını tamamladı. Parlamento Başkanı Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un daveti üzerine resmi ziyaret için Türkiye'ye gitti. Başkomutan Ofisi Müdürü Orgeneral Eşimeri, 30 Eylül'ün uluslararası koalisyon güçlerinin görevlerinin sona ereceği ve işbirliğinde yeni bir sayfanın açılacağı tarih olduğunu açıkladı. Başbakan danışmanı Musir Muhammed Salih, Irak'ın Hürmüz krizini önleme aşamasında krizle birlikte yaşama ve etkilerini kontrol altına alma aşamasına geçtiğini belirtti. Necef yönetimi başbakanın girişimi kapsamında yaklaşık 68 bin arsanın dağıtımına hazır olduğunu açıkladı. Irak'ın Tahran Büyükelçiliği, Semnan'da Iraklı öğrencilere yönelik saldırıyı takip etmek üzere bir komite oluşturuldu. İran yargısı, Semnan'da Iraklı öğrencilere yönelik saldırıya karışan iki kişi hakkında ifade çağrısı kararı aldı. Parlamento Başkanı Halbusi, Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Abudi ile güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik çalışmaları görüştü. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumuna katılmak üzere Kahire'ye ulaştı. Savunma Bakanlığı Cezayir Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör örgütü DAEŞ'e ait savaş mühimmatları bulunduğunu açıkladı. Babil Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü 3,5 kilogram kristalin ele geçirildiğini ve 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü Erbil Uyuşturucu ile Mücadele Birimi ile işbirliğinde 4 kilogram kristal ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in yalanları ve sürekli kışkırtmalarının İslam'a badanlaşmasına yönelik çabaları baltaladığını söyledi. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinin güneyindeki Tamun beldesine baskın düzenledi. Amerika Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna konusunda üçlü görüşmelerin yapılacağı tarihin belirlenmesi yönünde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Endonezya'da Anak Krakatau yanardağının patlaması sonucu 8 havalimanında uçuşlar durduruldu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يشارك برفقة وفد عراقي رفيع المستوى في أعمال المؤتمر 20 لمنظمة المدن العربية والمقام في سلطنة عمان. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية بناء على دعوة رئيس مجلس الأمة التركي نعمان قرطلمش. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يؤكد أن يوم 30 أيلول الحالي يمثل موعدا لانتهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى صفحة جديدة من العلاقات والتعاون. مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح يؤكد أن العراق انتقل من صد أزمة هرمز إلى مرحلة التعايش معها واحتوائها. النجف والأشرف تعلن جاهزيتها لتوزيع نحو 68 ألف قطعة أرض ضمن مبادرة رئيس الوزراء. السفارة العراقية في طهران تشكل لجنة لمتابعة الاعتداء على الطلبة العراقيين في سمنان. القضاء الإيراني يصدر أوامر استدعاء بحق اثنين من المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين في سمنان. الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في ديالى والأنبار. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع مستشار الأمن القومي قاسم العبودي جهود حفظ الأمن والاستقرار. وزير الخارجية فؤاد حسين يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية. وزارة الدفاع تعلن العثور على مخلفات حربية لداعش الإرهابي ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 34 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وبابل. مديرية شؤون مخدرات بابل تعلن ضبط 3.5 كيلوغرام من الكريستال والقبض على 4 متهمين. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
4: Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
5: 90.1
4: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
5: 90.1
4: Türkmen FM sesiniz.
6: Türkmen FM hayatın ritmi.
4: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
5: 90.1

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.